0: hani bir şeyler söyleseydin, belki bu kadar acımazdı kalbim. Sevsen bu kadar sessiz kalır mıydın yar? Her soru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yar? Aşk kolay değil, bir gün anlarsın yar. Sana yar dedim, söyle bundan daha ötesi mi var?
1: Radyo Turkuaz.

Bu radyoda enerji var. Hayatın ritmini Radyo Turkuaz'la yakala. Radyo Turkuaz'la yakala. Turkuaz'la yakala. Turkuaz'la yakala.

özlemekten, hepsi hiç çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden. Kanatlarım büyüktü, ellerim küçücüktü, şarkılar dudağımdan, rüzgara süzülürdü. Seninle uçacaktım, bulutları aşacaktım, masmavi gökyüzünden yeryüzüne bakacaktım.

sevmekten, hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 30 Temmuz 1977 yılında Türkiye Basketbol Genç Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Burası Yemin Radyosu, Radyo Türk'üm Az'dan. Herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 30 Temmuz Perşembe sabahında da uğurla güne merhaba demek için kavuştuk çok şükür. Radyo Türk'üm Az frekanslarında. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla bugünü de karşılayacağız. Amacımız mutlu bir güne başlangıç yapabilmek. O yüzden tebessümü çok olan, enerjisi şahane olan bir Perşembe günü olsun. Sesimin ulaştığı herkese de günaydın.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Sigorta, her an

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: İdefix Premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix Premium'a geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
2: Bir gram altını bile kapınıza getiren
3: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

0: Programa başlarken bakalım kimler aramıza katıldı. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. İlhan Güven bizlere eşlik ediyor. Günaydın, hoş geldin. İş yolunda bizleri dinleyenler arasında Asya da var, Mersin'den. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Hemen devam ettiğimde.
1: Günaydın Uğur. Radyo Turkuaz'ın neşeli sesine günün enerjik başlamamızı sağlayan kadim dostumuza kucak dolusu sevgilerle.
2: Oley.
1: Yayınında harika bir gün geçirmen dileğiyle günü seninle başlamak çok güzeldi. Biz Adana'dan Nazmi ile Hasan, selamlarla.
0: Cansınız can. Çok teşekkür ederim Nazmi ve Hasan. İkinize de yürekten sevgiler, selamlar olsun. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz.
3: Uğur, günaydın, gayrı sabahlar. Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
0: Hoş geldin Serkan.
3: Şu anda Kahramanmaraş'ta hava açık ve güneşli, 25 derece bir sıcaklık var. Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu ise açık. Ortalama hız 70-80 km bandında. 2-3 gündür motora biniyorum. Çok eğlenceli ve çok güzel geçiyor. Bugün arabaya bindim. Motora da binesim geliyor.
0: O da güzelmiş. Bu havalarda da motor tutkunları sanırım daha da çok zorlanıyor olsa gerek. Yani binemediklerinde. Günaydın Serkan, hoş geldin aramıza. Teşekkür ederim. Oh, şahane başladık, daha da şahane devam edeceğiz. Günümüzün sohbet konusu. Kazanılması gereken en hayati beceri nedir sizce? En hayati beceri.

0: Bir reklam. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Burası Radyo Turkuaz. Hayat burada.

0: günaydın, günaydın mesajıyla Kırıkkale'den Mahmut Elibol bizlerle beraber, hoş geldin.
1: Günaydın, günaydın. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun Uğur Bey. Uğur'la güne Turkuaz FM'e sabaha başladık. Hayırlı işler, hayırlı yayınlar dilerim. Gül öğretmenim ellerinden öper. Ekrem kardeşim hayırlı işler dilerim. Antalya'nın dört bir yanında yangınlarla mücadele ediyoruz. Lütfen izmaritlerimizi atmayalım. Ormanlar bizim her şeyimiz. İyi yayınlar Uğurcuğum.
0: Coşkun Kaptan'ım çok teşekkür ederim. Evet, resmen yine nefesimizin kesildiği anlardayız. Yani olmadı, bu sefer erken başlamadı diye seviniyorken, hani henüz olmadı diye seviniyorken maalesef yine karşılaştık yangınlarla. Mücadele yani canla başla devam ediyor ama dediğiniz gibi yani bireysel olarak da vatandaşlık görevimiz, vicdani olarak da aynı şekilde doğaya herhangi bir çöpü bırakmamak, hele de ağaçlara yakınsak. Zühre bizlere eşlik ediyor, günaydın. Özlem Yılmaz aramıza katıldı. Mehmet Ali, o da şu an Batman'da bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Uzunca bir süre hastalık sonrası şimdi bizleri dinleyebiliyormuş. Geçmiş gitmiş olsun inşallah. Sağlıklı nice güzel günler diliyorum. Kötü olan her şeyi kapattık, radyoyu açtık mesajıyla Arife Konya'da bizlerle. Teşekkürler. Sohbet konumuz kazanılması gereken hayati beceri. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Temmuz tarihleri arasında piliç filetodan bütün pilice, kıymadan tavuğa, Ayşe kadın fasulyeye ve çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Ben büyüyünce astronot olacağım.
7: Ben veteriner olacağım.
8: Ben öğretmen olacağım.
9: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
12: Reklam. Güne nasıl başlarsan öyle gidermiş. O yüzden güne Radyo Turkuaz'la başla, günün güzelleşsin. Uğur da güne merhaba.
13: Uğur da güne merhaba.

havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor ama rüzgar etkisini artırıyor. Özellikle Marmara bölgesinde, Ege, İç Anadolu'da ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli. Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde de yer yer kısa süreli fırtına şeklinde de esmesi bekleniyor sevgili dinleyenler. O yüzden planı programı olacak olan hafta sonuna kadar, hafta sonunda dahil, hava durumunu, bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %42 oranında sevgili dinleyenler. Uyarılar var maalesef. E5 üzerinde Mertel Cevizli Bağ yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde yine İncirli Şirin Evler yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı sebebiyle bir şeridin trafiğe kapatıldığını görüyorum. E5 üzerinde Anıt Mezar Topkapı yönünde de sol şeritte bir bakım onarım çalışması nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı sevgili dinleyenler. Edirne Kapı'da Topkapı yönünde üst geçit çalışması şeklinde bir uyarı da var. Akış iki şeride düşürüldüğü için de yoğunluk Haliç'i de aşmış durumda. Bunu da paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.
1: Radyo Turkuaz.

0: Uğur Bey günaydın. Kolay gelsin.
1: Günaydın.
0: Vallahi güneş sizinle başlamak çok güzel. Artık bağımlılık yaptınız.
1: Oley.
0: Servis çekerken kulağımız sizde. Ha başladı, ha başlayacak derken sesinizi duyunca bizler de neşeleniyoruz.
1: Çok
0: yolda daha güzel, daha böyle neşeli gitmemizi sağlıyorsunuz. Size teşekkür ediyorum. Turkuaz Medya'ya da teşekkürlerimizi sunuyorum. Sıradaki bütün şarkılar yollarda olan, bütün ekmeğini direksiyondan kazanan bütün şoförlere de ben armağan ediyorum. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. İsmim Yalçın. Herkese selamlar.
1: Bizden de sana çokça sevgiler, selamlar Yalçın. Yüreğine sağlık. Çok mutlu oldum, çok teşekkür ederim. Yolun açık olsun, senin yolunu da güzelleştirsin sıradaki şarkılar. Arife de Konya'da bizleri dinlerken ilk yardım demiş günün sohbet konusuna dair. İlk yardım ve soğukkanlı olmak o kadar önemli ki. Yani Allah korusun ama hani bir şekilde bizim şahit olduğumuz bir durum karşısında o ilk yardımı bilmek, bilinçli müdahale etmek ve aynı zamanda da soğukkanlı olabilmek çok çok önemli. Evet, dediğin gibi kazanılması gereken hayati becerilerden biri aynı zamanda. İlda da şu an Muğla'da bizleri dinliyor, ona da sevgilerimizi gönderelim. Sürekli ihtiyaç duyulan bir meslek edinmek olabilir mesela demiş İsmail de. Makine operatörlüğü, berberlik, şoförlük gibi. Yani olabilir. Kayseri'de bizlerleydi İsmail, günaydın. Kazanılması gereken hayati beceri sohbet konumuz.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz

Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 30 Temmuz 1977 yılında Türkiye Basketbol Genç Milli Takımı Avrupa Şampiyonası.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmelerine bakalım sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası dün açıklamalarda bulundu ve orman yangınlarına karşı da vatandaşlara dikkat çağrısı yaptı. Açık alanlarda ateş yakılmaması, ormanlara cam ve sigara izmariti atılmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, anız yakma işinden de artık vazgeçelim, orman yangınına sebep olanın ağır cezaları olduğunu da unutmayalım dedi. Türkiye'nin 9 ilindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor sevgili dinleyenler. AFAD, Çanakkale, Antalya, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, Kütahya ve diğer yangın bölgelerinde 3514 personel, 23 uçak, 54 helikopterle 1035 kara aracının görev yaptığını açıkladı. Ekiplerin alevlere karşı koordineli mücadelesi sürerken Muğla'da 5 yangından 4'ü kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Kütahya, Yalova ve Çanakkale'de yangınların kontrol altına alındığını, 3 il ve 6 ayrı ilçede ise yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. İnşallah bir an önce tamamen hepsi kontrol altına alınır ve tekrar olmaz. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Zerbze'yi 1-1 berabere kalarak adını 3. eleme turuna yazdırdı. Temsilcimizi tebrik ediyoruz. Darısı da Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında saat 20'de Danimarka temsilcisine konuk olacak. İlk maçı 1-0 kazanan siyah beyazlar avantajı koruyarak 3. eleme turuna yükselmeyi hedefliyor. Temsilcimize başarılar diliyoruz.

0: Radyo Türk Vanzesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıkla, sorunsuzca, güzellikle ve mutlulukla geçen güzel bir perşembe günü olsun. Gül öğretmenimle başlarız bu saatimize.
1: Uğur Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu günler dilerim. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açıklığınız olsun. Kazançlarının bir tanesi bin tane olsun inşallah. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Serap kızım, kaptanım, hepiniz sağlıklı günler olsun hepinize de inşallah. İşleriniz rast gitsin sizlerin de. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
0: Ben hızlandırmadım. Gül öğretmenim kendi hızlı konuşmuş. Vallahi bak. Ama hepsini çok güzel anladık. Çok teşekkür ederiz Gül öğretmenim. Yüreğinize sağlık. Sizin için de çok güzel bir gün olsun. Zambiya'dan selamlarıyla Sercan da bizleri dinliyormuş şu an. Ta oralara da sevgiler, selamlar gönderelim Sercan. Hoş geldin. Sabah yürüyüşünde eşlik ettiğimiz Banu da aramızda, Çorum'da. Yüreğine gönlüne sağlık. Sağlıklı günler diliyorum. Ve Leyla ile de Kahramanmaraş'ta olduğumuzu görüyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sohbet konumuz, kazanılması gereken hayati beceri nedir sizce? 505 188 30 00 mesaj attınız.

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bugün getir büyükte Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira. 1 litre Sütaş süt 40 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir okulup getir.
3: Böyle bir dünya var. Dünya.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

NATO Türk yıldızlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Başkanı Donald Trump'ı karşıladığı anda yaptığı selamlama uçuşunu keskin kanatlar ifadesiyle paylaştı sevgili dinleyenler. Çanakkale Valiliği yüksek yangın riski nedeniyle 4 gün boyunca açık alanlarda ateş yakılmasını yasakladı sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 4 gün süreyle kent genelinde de yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nemin etkili olması bekleniyorken valilikte 4 gün boyunca Çanakkale'de açık alanlarda ateş yakmayı yasakladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozito olan ambalajlar sisteminde mobil doğa uygulamasıyla depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerde sisteme dahil olabilecek. Vatandaşlar iade ettikleri her doğa logolu ambalaj için 1 TL, sisteme katılan esnafsa teslim aldığı her ambalaj için 50 kuruş teşvik alacak sevgili dinleyenler.

0: Anti BBVA.
1: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Bir reklam. Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %50 seviyesinde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Cennet Florya yönünde sol şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Büyükdere Caddesi Maslak Sanayi Mahallesi yönünde de sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Arızalara müdahale de ediliyor şu an. Bakırköy Aksu Caddesi sahil yolu Bakırköy yönünde sağ şeritte bir bakım onarım çalışması sebebiyle de bir şeridin trafiğe kapatıldığını da paylaşalım. Bölgedeki yoğun trafik bundan kaynaklı daha da yoğunlaşmakta. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saatlerimiz 8.26 olmuşken bizimle bu anı paylaşanlar arasında Fransa'da Fatma da var. Bence kazanılması gereken hayati beceri öğrenmeyi öğrenme becerisi. İnsanın en büyük sermayesi bildikleri değil de öğrenmeye devam edebilme yeteneği bence. Çünkü bilgi zamanla eskiyor ama öğrenmeyi bilen insan her çağda kendini yeniden inşa edebilir demiş. Güzel bir bakış açısı. Teşekkür ederiz. Hoş geldinlerimize. Mukaddes bizlerle Şanlıurfa'dan. Kazanılacak hayati beceri bana göre araştırmak, bilgi sahibi olmak, karşılaşacağın olaylarda soğukkanlı olmak demiş mesela. Teşekkür ederiz. Şanlıurfa'da Serap da bizlerle beraber. Oh, kahvaltı hazırlığında şu an bizi dinliyor. Afiyet olsun, eline sağlık. Alperen'le şiirin başkenti Kahramanmaraş'tayız. Eğer işiniz gereği insanları yönetmek zorundaysanız öğrenmeniz gereken hayati şey yönetmeyi öğrenmek bence demiş. Kırmadan dökmeden. Bu da çok kıymetli. Teşekkür ederim. Hakan, bence öğrenilmesi gereken hayati becerilerden biri de yalnız kalmayı öğrenmek diyor. Doğru. Kimseye muhtaç olmama kısmını da öğrenmek önemli. Yoksa bu sefer maalesef yanlış tercihler yapabiliyoruz. Kazanılması gereken hayati beceri sohbet konumuz sevgili dinleyenler. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK. Böyle bir
1: dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir nokta.

0: sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Ama rüzgarın Marmara'da, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğu kısmında daha çok, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Marmara'nın daha çok kuzeybatısında, güneybatısında, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in de iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde de esmesi bekleniyor.

0: Garanti BBVA.
1: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Bir reklam. Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

0: Saatlerimiz 8.46 olmuşken Radyo Turkuaz'da geçmişten günümüze en sevilenlerle devam ederken bize eşlik edenler arasında Serap da var.
1: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Günaydın.
1: Gül öğretmenim, ellerinizden öperim. Dualarınız için de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
0: Serap, günaydın olsun. Hoş geldin aramıza. Aydın Helmoğlu, o da şu an Romanya Arat'tan günaydınlarıyla aramızda. Ta oralara da ulaşıyor sesimiz sayenizde. Çok teşekkür ederiz Aydın. Günaydın, hoş geldin. Süleyman Ankara'da bizlerle beraber tüm Turkuaz ailesine sevgiler ve selamlar demiş. Kazanılması gereken en önemli şeylerden iki tanesi, bir, insanın kendi şahsına değer vermesi ve saygı kazandırabilmesi demiş. Süleyman, çok teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza, günaydın. Epeydir yoktun, yanlış mı hatırlıyorum? Umarım herhangi bir olumsuz bir durum olmamıştır. Yani sizlerle ister istemez böyle bedenen canlı canlı tanışmamış olsak da şu güzel yüreğinizden dökülenlerle tanışıyoruz ya, eksikliğiniz fark ediliyor, fark ediliyor. Günümüzün sohbet konusu kazanılması gereken hayati beceri sevgili dinleyenler. 505 188 30 çift 0 mesaj attım.

0: Garanti BBVA.
1: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya.

alışılmadık çekiliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1, eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, Onvo'nun eşsiz

Evet, ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken dün bir Instagram hikaye bölümünde paylaşım yapmıştım. Çok güzel de yorumlar geldi, sağ olun. Şu anda paylaşmak istedim tekrar buradan da. Belki dün o gökyüzünün ay ışığının şölenine şahit olmuşsunuzdur. Şahane bir, özellikle de deniz bölgesinde ya da su bölgesinde olanlar için yakamoz görselliği de vardı. Dedim ki orada işte evimizin kapısının anahtarını neden hep yanımızda taşırız? Çünkü tekrar tekrar döneceğimiz için, değil mi? Dönmek isteyeceğimiz için. Ama bir de başka kapılar da var. Mesela bir daha gitmek istemediğiniz bir kapı. Ya da size kapanan bir kapı. İşte o kapıların anahtarını yanınızda taşımayın sevgili dinleyenler. O anahtarı atın ve devam edin. Çünkü öbür türlü o anahtarı taşıdıkça orada bekliyor gibi oluyorsunuz. O kapıların anahtarını atın ve yolunuza devam edin.

Radyo Kuvaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen, stressiz geçen, mümkünse sorunsuz geçen, mis gibi geçen bir perşembe günü olsun. Temennisiyle bu saatimize de başlayalım. Şu an bizi Buse Naz dinliyor, Kahramanmaraş'tan günaydınlarıyla. Teyzeleri ve ablası ve annesiyle birlikte pikniğe giderken bizleri dinliyorlarmış. Oo, şahane, çok güzel geçsin. İyi eğlenceler ve iyi güzel vakitler dileyelim. Sıradaki şarkılar size derman olsun. Ayşe ile Ankara'dayız. Günün konusuna dair, güvenilir insan olmak her daim, adil olabilmek bence en önemli olan bir değer demiş mesajında. Güzel. Çok da güzel mesaj. Teşekkür ederim. Hıdır Yılmaz bizlerle beraber, tüm aileme gelsin sıradaki şarkılar diyerek aramızdaydı. Oldu bile. Yani herkese günaydın demiş Fatih. Acı ama bu devirde 3 maymunu oynayabilme becerisi de mesela bazı yerlerde hayatı kurtarıyor. Yani Ankara'da Fırat'la beraber olduğumuz dinleyicilerimizden hoş geldin. Sabahlarımızın vazgeçilmesi demiş. Oley! Size ve tüm Turkuaz ailesine güzel bir gün dileklerini ulaştırıyorum. Fırat, çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Hoş geldin. Sefalar getirdin sen de. Senin için de çok güzel bir gün olsun. Evet, sohbet konumuz, kazanılması gereken hayati beceri sizce nedir sevgili dinleyenler? 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

zorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Protokol, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yunus Elitaş'la Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak tarafından imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, yakında test sürüşlerine başlanacağını belirterek, Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya ineceğini bildirdi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Canlı yayınlarımızı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası dün yaptığı açıklamada orman yangınlarına karşı vatandaşlara dikkat çağrısı yaptı sevgili dinleyenler. Açık alanlarda ateş yakılmaması, ormanlara cam ve sigara izmarisi atılmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, anız yakma işinden de artık vazgeçelim. Orman yangınına sebep olanın ağır cezaları olduğunda unutmayalım mesajını verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozito olan ambalajlar sisteminde mobil doğa uygulamasıyla depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerde sisteme dahil olabilecek sevgili dinleyenler. Vatandaşlar iade ettikleri her doğa logolu ambalaj için 1 TL, sisteme katılan esnaf ise teslim aldığı her ambalaj için 50 kuruş teşvik alacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Zerbze'yi ile 1-1 berabere kalarak adını 3. eleme turuna yazdırdı. Temsilcimizi tebrik ediyoruz. Bir sonraki maçlarda da başarılar diliyoruz. Diğer temsilcimiz Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün saat 20'de Danimarka temsilcisine konuk olacak. İlk maçı 1-0 kazanmıştı siyah beyazlar. Bunda da aynı güzellikle sonuçlanmasını temenni ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Şey.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 seviyesinde kent genelinde sevgili dinleyenler. Muhran Anadolu yakasında %51 şeklinde devam ediyor. E5 üzerinde Hacı Şerif Avcılar yönünde sol şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde İncirli yan yolda Mertel yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı olduğunu paylaşalım sevgili dinleyenler. Ankara trafiğini etkileyen olaylardan biri de Konya yolu Gazi Alt Geçidi Gölbaşı yönünde bir araç arızası uyarısı var. Akköprü'den Gazi Alt Geçidi'ne ortalama zaman kaybı 15 dakika olarak görünüyor. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saatlerimiz 9.26 olmuşken bize eşlik edenler arasında Denizli'de Fatma da var. İş yerinde sorunsuz çalışmak istiyorsan her şeyi görmeyeceksin, her şeyi duymayacaksın, her şeyi bilmeyeceksin demiş o da. Bunlar da yine kazanılması gereken hayati becerilerden bazıları değil mi? Teşekkür ederim Fatma, hoş geldin. Müzeyyen de bizleri Ankara'da dinliyor şu an. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Ayşen, iyi ki varsın. Hoş geldin aramıza. Sıradaki şarkılar o zaman sana derman olsun. İlda bizi hala Datça'da şu an Muğla'da dinlerken gününe ortak ediyor, şahane. Çok çok teşekkür ederim. Huzurlu günler olsun inşallah. Günün konusuna bir görüşte ben belirteyim dedi Ayşe. Ankara'dan hayır diyebilmek ve önce kendine değer vermek gerçekten de kazanılması gereken hayati becerilerden biri değil mi? Umarım da en güzel şekilde beceririz bu durumu da. Evet, sohbet konumuz kazanılması gereken hayati beceriler sevgili dinleyenler. Sizce neler olabilir? 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attınız.

0: canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Ordu çevrelerinde yerel sağanakla yine gök gürültülü sağanak beklenirken diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor sevgili dinleyenler. Ama rüzgar Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimlerinde 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. O yüzden tedbirli olmayı ihmal etmeyin. UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçında bir diğer temsilcimiz Avrupa'da Başakşehir'de Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yla kritik bir mücadeleye çıkıyor. İlk maçta İstanbul'da rakibiyle 1-1 berabere kalan turuncu lacivertler deplasmanda kazanmak adına bir üst tura yazdırmayı hedefliyorlar. Bugün saat 19'da olacak maç. Temsilcimiz Başakşehir'e de başarılar diliyoruz.

Hayır, baktığımda Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden de gelen mesajlar vardı. Mersin'den sevgileriyle Mine bizleri dinliyor ve günaydın sevgiler demiş sizlere. Kötülüklerin inadına vefa, sevgi, iyilik hep bizlerle olsun. Atölyedeki bütün çalışanlara da selamlar sana olsun demiş mesajında. O zaman kolaylıklar diliyorum. Herkese iyi çalışmalar olsun. Elinize, emeğinize sağlık. Hoş geldiniz. Ve yine bizi dinleyenler arasında Ayşegül İzmir'de... Biraz önceki şarkı Ezgi Eyboğlu, Sevdalık Zor Zanaat. Bu şarkının ismini sormuş da, evet, Karadeniz şiveli. Ezgi Eyboğlu, Sevdalık Zor Zanaat. Ben de ne sevindim. Burak İskenderun da aramızdaydı. Tır kaptanı şu an, Taner de bizleri dinliyor şu an. Çok teşekkür ederim. Vallahi becermemiz gereken şey saygı, empati diye düşünmekteyim demiş. Çok da doğru düşünüyorsun. Taner, yolun açık olsun. Sıradaki şarkılar senin de yolunu güzelleştirsin inşallah. Zeynep Adana'da bizleri dinliyorduk. Şu an benim bir kahveye ihtiyacım var demiş mesajında. Afiyet olsun şimdiden o halde. Test tedarik edilsin. Osman Ankara'da. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin aramıza. Günün konusu için iletişim kurmayı ve yönetmeyi bilmek gayet hoş bir fikir olabilir demiş. Sıradaki şarkılar Ankara Makine Kimya Enstitüsü çalışanlarına ve tüm Turkuaz dinleyenlerine gelsin dedi. Cansın. Hepinize sevgiler, selamlar. Kürşat da şu an İskenderun'da bizlerleydi. Müzeyyen Ankara'da dinliyordu. Büşra Bursa'da, yine adaşım Uğur Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde. Tüm personellere de sevgilerimizi gönderelim, kolaylıklar dileklerimizle. Ve Hakan da İstanbul'da bizimle bu anı paylaşan dinleyicilerimizdendi. İyi ki varsınız. Bir kere daha günaydın o halde.

0: Evdeyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
0: Dünya Katılım var.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: soğutma teknolojisi tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 30 Temmuz 1977 yılında Türkiye Basketbol Genç Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bugüne kadar 1 milyon 175 bin 601 anneye toplam 22,5 milyar lira ödeme yapılırken, doğum yardımından yararlanan çocuk sayısı 1 milyon 201 bin 173'e ulaştı.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Ve Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Yine bu sabahta her birinizin güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldır tanınan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatine o güzel sohbetiyle, şarkılarıyla ortak olacak. Umarım her birimiz için evvela sağlıkla, sonra güzellikle geçen, huzurla geçen, mutlulukla geçen bir perşembe günü olur. Kısacık zamanımıza da keşfelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için bugün akşam 21'de tekrar buluşacağız. Yine güne güzel bir veda etmek adına geceye yakışan şarkılara ve şiirlere kulak vereceğiz. Uğur'la Ayşe programında saat akşam 9'da. Siz de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır dedi. AFAD, 9 ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 3514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracının görev yaptığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Bernala Çin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıklaması sonrası İran'ın güneyindeki farklı bölgelerde patlama sesleri duyuldu. Japonya'da Kumamoto'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları artçı sarsıntılar ve aşırı sıcaklar nedeniyle güçlükle yürütülüyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 1-0 galibiyetle tamamladığı ilk maçın rövanşında Bologna'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladı. Bugün Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Midtjylland'le saat 20'de, Konferans Ligi'nde ise Başakşehir Inter Turku'yla 19'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Ben sana neler yapacağım. Bak şimdi sen beni bir izle. Eyvah eyvah, eyvah eyvah. Egoları bu hafta bir kenarda tutuyoruz, törpülüyoruz. Hiç kimsenin bu hayattaki görevi bir insana had bildirmek de değil, terbiye etmek de değil dostlar. Hepimiz hem öğrenciyiz hem öğretmeniz ama bir adabımız, bir duruşumuz olsun. Vallahi şarkı bunları bana söyletiyor. Kim geldi? Gönül dostu Hüsun geldi. Şimdi belki son zamanlarda bunları çok yaşıyoruz gönlümün dostları. Öyle bir giriş yaptım ama bugün programımızda haklı olup olmadığımızı sormayacağım. Bugün haklı olup olmadığımızı ispat etmeye çalışmayacağız. Bugün olgunlaşıp olgunlaşmadığımızı soracağız birbirimize. Çünkü haklı olmak ne bir aileyi iyileştiriyor, ne bir ilişkiyi kurtarıyor, ne de sevdiğin insanı inanın bana geri getirmiyor. Hadi bakalım başladık. Saatler 12'yi gösterene dek sizi başka frekanslara bırakmam.

0: Garajshop'a ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garajshop'a ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.

gün getir büyükte Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira. 1 litre Sütaş süt 40 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere... Teknisel.

0: ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayatın ritmini gönül dostu Füsun'la yakala.
2: Merhabalar, ben Bengül.
3: Merhaba, ben Emre Aydın.
4: Merhaba, ben Zinet Salih.
5: Merhaba, ben Mustafa Ceceli.
6: Merhaba, ben Funda Arar. Şarkılarımla gönül dostu Füsun'dayım.

Bu hafta gönderdiğimiz şarkılara da dikkat edelim. Sosyal medyada hikayedeki mesajlara da. Bu hafta böyle bir had bildirimi olmasın diyoruz. Ama insanın hatayı görmesi, kabul etmesi bu hafta onun çok işine yarayacak. Gerektiğinde özür dilemeyi bilmesi, ama o özrü öyle kuru kuru değil. Arkasından aynı şeylerin olmaması için de bir tabii ki kendini toparlaması. Savaş demiyorum, savaş falan mücadele olunca insan bir zaman sonra bıkkınlık yaşıyor ve hiçbir şekilde o eski anlara dönemiyor. Mesela birçok şeyin yönünü değiştirir. Emek verdiğin bir ilişki, kurmaya çalıştığın bir aile, bir dostluk, bir iş ortaklığı, anne baba, kardeşle olan bağın, şimdi hepsi yeniden değerlendirilir.

Biraz koridordan koştum gönlümün dostları. Çünkü bir güncelleme, daha doğrusu telefonumu, kendi şahsi telefonumu diğer telefona geçirmeye çalışıyoruz. Fakat orada tabii ki arkadaşlarım, dostlarım, akrabalarım ve komşularım da var. Bir tanesini görebildim. Fakat oraya dokundum, sesli mesaj gönderdim diye her şey baştan başlıyor. O yüzden sesleniyorum buradan, bir yarım saat 40 dakika benim telefonuma ulaşamayabilirsiniz. Matbaacılar Kralı canım Engin'cim, çok iyi bir yoldaşı olan, hayat arkadaşı olan Fatma'cığım, Fatoş'cum bugün bizi diyor Kutucu Osman Bey'in yanında dinliyoruz. Bol kazançlar diliyorum. Çok kolay bir şey değildir. Yaptığınız işleri çok net bildiğim için babacığımdan. Onlar da babamın dostları. Onlara buradan selam olsun. Onlar için de bir şarkı göndereceğim ama benim telefon şu an, Fatma ne oldu, tekrar başa döndük. Olsun canım, sağ olsun. Ben böyle arada gidip bakıyorum. Ve 505-188-30-00'dayım. Nergis'cim gelmiş. Hoş gel. Emre yaptı mı? Aferin Emre'cim. Aferin. Devam et çocuğum. Bugün kahveler benden. Bugün Emre'ye kahve ısmarlayayım artık, değil mi? Nergis'imiz, Nilüfer'imiz, Ali'miz, ailemiz, Elvanlarımız, Nazanlarımız. Herkes burada. Reyhanlarımız, Mehtaplarımız, Güllerimiz. Sonra Çanakkale'den Tülay'ım ve güzel yavrusu Kürşat'cığım. Hoş geldiniz diyorum. Mesajlarınız için sizi bekliyorum. Az evvel ne diyorduk? Konuşuyorduk ben telefona koşmadan önce. Şimdi insan bazen sahip olduğu şeyin değerini, onu kaybettiği zaman demeyeyim de, onu kaybetmeye yaklaşınca anlıyor. Aslında bu aralar, bu hafta birazcık bunu hatırlayacağımız bir hafta olacak. Yani elimize gerçekten ne kıymetliydi demiş Meyle Yolculuk. Sen bunun değerini bildin mi? Yoksa hep eksik tarafına mı baktın? Belki de çok önemli bir soru bu. Belki de bugün yeniden başlama şansım olsaydı yine aynı şekilde davranır mıydım be gönlümün dostu? İşte gerçek farkındalık burada başlıyor. Hataları görmek, bahane üretmeden kabul etmek ve aynı hatayı tekrar etmemeye tabii ki niyet etmek. İşte o zaman insan değişmeye de başlıyor. Bu çok kıymetli bir şey. Sisler böyle yavaş yavaş bu hafta açılsın ve belki de önümüzdeki günlerde çok önemli konuşmalar yapacaksınız. Belki de çok önemli yüzleşmeler. Bence özür dilemeyi de unutmayın diyorum.

0: Erciğiz.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'de sınırsızca.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
0: Böyle

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.

Şimdi bugün bu sabah da uyandım da yine şükürle uyandım. Hastalıklarım, sıkıntılarım o zaman hamdolsun diyorum dostlar. Ama böyle gerçekten hani büyütmemiz gereken her şey için mesela sıkıntılarda hamdolsun. Ama bütün o güzelliklerde şükrolsun diyorum her zaman. Fakat bugün çok böyle başka bir uyandım. Çok fazla uzun uyuyamadım. Dün biliyorsunuz ki canımız doktorumuz Muhammed Borcak Hoca'ydık Hilal'le birlikte. İğneleri ben yedim. Hilal o çayını çorbasını içti, rahattı maşallah. Ama olan ve ben iğneleri görseydim önceden hocam kaçmıştım. Çok iyi, çok iyi iş çıkardınız bence Hilal ediyorum. Yani onlar neydi öyle ya sonrasında? Valla eli hafif, gönlü böyle çok iyi. Gönlü zengin derler ya. Eli de açık, eli de hafif. Çok kıymetli bir doktorumuz Muhammed Borcak hocamıza buradan selamlar. Ve ben tabii çok uyuyamadım. İçinde ne vardı bilmiyorum o yine. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum gönlümün güzel dostları. Şimdi sabah uyandım. Instagram'ımıza şöyle bir bakabilirsiniz. @gönuldostufusun. Radyo Turkuaz'ın hikaye bölümünde paylaştım. Benim hafta sonu çekmiş olduğum bir fotoğraftı. O fotoğrafını da tabii ki görmenizi isterim. İstanbul'da böyle sabaha karşı çok güzel bir fotoğraf. Ve bir yazım vardı. Şimdi o yazıyı birazdan okuyacağım. Birazdan sizlerle de paylaşmak istiyorum. Belki Instagram'a giremeyenler olabilir diye. Ve bütün duygularımdı bunlar. Sabah uyandığımdaki duygularımdı. Belki bu duyguları yaşayanlar, belki buna ortak olmak isteyenler olabilir diye de paylaşmak istedim. O yüzden de Gönül Dostluğumuzun Instagram son fotoğrafım benim kadrajımdır. Öyle yazıyorlar ya Instagram'da. Ben de yazdım benim kadrajım dedim. İşte oradan okuyabilirsiniz. Bekliyorum. O güzel duygularınızı da oraya yazabilirsiniz.

Evet, şu an sizi görüyorum. Instagram'da gönül dostu kusumun son fotoğrafında, yani sabah paylaşmış olduğum fotoğrafta. Mekandan münezzeh bir aşk diye başlamıştım. Aslında ikinci kitabımı da yetiştiriyorum. Son olarak artık toparlamaları yapıyorum. Ve bu yazıyı da ekleyeceğim. Tabii ki bu yazının üzerine daha neler neler yazılacak. Ama burada en böyle minik haliyle kimi görürsen gör dedim. Nereye dönersen dön, yüzünü nereye çevirirsen çevir, evrende baktığın her zerre, döndüğün her yön, kimin, onun varlığının ve rahmetinin birer aynasıdır. Yani gözün gördüğü, kalbin döndüğü her yerde onun teveccühü var dostlar. Yani yönlerin, mekanların hükmü yok gönlümün dostu. Rabbimiz yüce yaradan her yerde. İşte bu yüzden severken de, aşık oldum derken de, Leyla'ya, Mecnun'a kavuşmaya çalışırken de, onlarda gördüğümüz her yerde, her şeyde onun teveccühü var dostlar. Evet, bugün böyle uyandım, o kadar da duyguluydum ki paylaşmak da istedim. Ve bu şarkıda da çok özlediğim rahmetli Hüner Coşkuner'in anısına olsun.

Senin en son dedik ki ben de mi içelim, sen de mi içelim kahve? Ama olmadı gönlümün dostları. Onu hiçbir zaman unutmayacağım. Çok güzel bir kadın, Ünal Coşkuner. Bazen hayat bizi kendi içimizde görmeyi reddettiğimiz şeylerle bakacak durumlar aslında yaratıyor. Yani kendimizden kaçamıyoruz hiçbir şeyden. Yüzleş ya, ne korkuyorsun artık? İstemediğin şeylerden her ne kadar uzak kalmaya çalışsan da hayat her zaman bize baktırmanın bir yolunu buluyor be dostlar. Çünkü hayat iyileşme yoludur bakın. Canımızı okumaya değil, yani bunun için yapmıyor. Karşılaştığımız her deneyim kendi ilacını da mutlaka içinde getiriyor. Bunu hiç unutma gönlümün dostu. Artık bir şeylerle savaşmak değil de bize gerçekten ne gerek, neyi görmemiz gerek.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 30 Temmuz 1977 yılında Türkiye Basketbol Genç Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.

Bu şarkı ısrarla istenen bir şarkıydı gönlümün dostu Elif'ciğim. Umarım mutlu olmuşsundur kaçın kurası. O böyle kuş seslerini falan duyunca, o böyle doğadan başlayan. Aslında bu başka bir versiyonu. Aslında dilim varmıyor. Söylemek de hiç istemiyordu ama bakın 2-3 gün önce yangınlar çıkmadan önce yine orman yangınları var. Yine ciğerimiz yanıyor. Yine gerçekten çok üzgünüm. Geçen sene yaşadıklarımız böyle dedim ki Allah'ım yaz geldi geçmek üzere. Ne olursun dedim ya inşallah bir sıkıntı olmaz. Çünkü çok ciğerimiz yandı. Yani öyle böyle değil. Ve o yüzden de sabır versin Rabbim yine diyorum şu an yangın bölgesinde olanlar, o çalışanlar, o insanlarımız. Öyle böyle değil. Bakın Antalya'da, Balıkesir'de, Muğla'da yine yangınlar var. Ve yine yaz ayı geldiğimizde hani bazen gelmesini istemiyorsun bunları görünce de. Ah diyorsun. Ama yapacak bir şey de olmuyor. O yüzden de bir kez daha diyorum ki bu zor günlerde de her zaman olduğu gibi iyi de günde, zor günde yanınızdayız. Bir şeye ihtiyacınız varsa konuşuyoruz zaten. Bazı dinleyicilerimize konuşuyoruz. Balıkesir'den konuştuk dinleyicilerimizle. Bu arada Balıkesir'de çok yakın bir zamanda frekansımız olacak. Bizi orada web üzerinden dinliyorsunuz. Uygulama üzerinden. Turkuaz Radyolar mobil uygulama. Ama orada olacağız. Evet bunu da söyleyelim. Belki acılı bir anda şu an söylüyorum gönlümün dostları ama Balıkesir halkına da buradan duyuralım diyorum. Ve yanınızdayım yangınlarla alakalı. Allah'ım diyorum ne olur sönsün. Ve bakalım birazdan bakacağım da yine görüntülere bakmamak için elimden geleni yapıyorum. Bir de bir farkındalık mesajı gelmiş. O da yeni saatte olsun. Şimdi ama haber merkezimize bağlanalım. Ve ardından da bu farkındalıklardan bahsedelim. Bir dinleyicimizin yazdığı, anlatmaya çalıştığı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan. Kimeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır dedi. AFAD, 9 ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 3514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracının görev yaptığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Bernala Çin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partinin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi. Üniversite adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Ülke genelinde 11.576 tercih danışmanlığı birimi kuruldu. MasterChef 2021'in şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. Ani vefatıyla herkesi şoke eden Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. FIFA, Arjantin Futbol Federasyonu hakkında Atlanta'da oynanan Dünya Kupası

0: Kupası yarı finalinde İngiltere karşısında alınan galibiyetin ardından açılan Falkland Adaları pankartı nedeniyle disiplin soruşturması başlattı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

Evet, yeni saatimize başlarken dostlar, son durum tabii ki yangınlarda. 115 yangın, 110'u kontrol altında ama yine giden gitti, yine canlar gitti. Böyle orman içinde yaşayan tüm canlar böyle saniyeler böyle içinde, birçok böyle evliliğin yutulduğunu gördüm ya. Şu an görüyoruz da, daha doğrusu kaç gündür bunu görüyoruz ama şu an önümdeki video gerçekten benim içimi parçaladı. Öyle böyledir Antalya'da ve orada tabii ki o canlar çığlık çığlığa. Yani ne diyeceğimi, ne yapacağımı da bilmiyorum. Rabbime sesleniyorum. Buradan Rabbime yalvarıyorum. Yani orada tabii ki bazı yerlerde altın falan olan yerlerde rüzgar da çok fazla. Yani rüzgar var. İnsanlar orada deniz kenarında gördüm. Sonrasındaki yerlerde tabii o rüzgar da daha fazla bir şekilde şu an yangını arttırıyor. Karadan, havadan müdahaleler devam ediyor. Rabbim güç kuvvet versin diyorum orada olanlara da, gönlümün güzel dostları. Evet, son durum şu an böyle. Evet, 110'u kontrol altında. 115 yangın, 5'i daha devam ediyor. Ama giden canlarımız da var. Allah rahmet eylesin diyorum gönlümün dostları. Öyle böyle değil. Yani o doğanın o güzelliği, ne yazık ki bu orman yangınlarını biz bir türlü, yani bir önlem de alamıyoruz bir şekilde. Bazen gerçekten insanın yapmış olduğu oluyor. Kötü kalpli insanların, hiç kendini sadece düşünenlerin, bencillerin, bazen de işte hava şartları, sıcaklık derken bir an bir şeyler orada değişebiliyor. O yüzden de kolay bir şey değil ama herkes şu an yangının olduğu yerlerde seferber olmuş durumda halkımızda. Buradayız. Neye ihtiyacınız olursa gönlümün dostları, yanınızdayız. Saatler 12 gösterene dek Gönül Dostu Füsun Radyo Turkuaz'da, 500-588-30-0'da da dostlarla şu an dertleşmeye devam ediyoruz.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Sigma ve Fujitsu.

İnsan ne yazık ki en çok galiba sevdiğine yapıyor ne yapacağını. Çünkü en çok onun görmesini istiyor. Onun ilgisini istiyor. Onun sevgisini istiyor. Ama işte bu ilişkilerle, ayna durumuyla biz de gelişiyoruz, değişiyoruz. Ama bazı insanlar o kadar güzel iletişim kurabiliyorlar ki. Ne güzel, bu sıkıntıları, sorunları da çok güzel bir şekilde dönüştürebiliyorlar. Hayranım öylesi insanlara, gönlümün dostları. Benim hem yapabildim hem de yapamadığım tabii ki ikili ilişkilerde böyle durumlar var. Bazılarında hiç böyle sınavından bile geçemiyorum. Hiçbir şey anlayamam ama bazılarında çok farklı oluyor. Bu da biraz yazgı diyorum ondan sonra. Şimdi Nur Hanım Sakarya'dan, ah yani büyük bir farkındalık ama tabii ki o çok acı yaşamış bunu. Herkes bilsin istiyor da. Eşini kaybetti. Ben eşimi kaybetmeden bir saat önce diyor, onunla bir ağız tartışması yaşadık. Ve keşke kalpler kırılmasaydı diyor. Yani o yüzden yaşadığım

Böyle acı olmasaydı diyoruz ama senin bize taşıman da benim için çok kıymetli. Güzelim benim, Nurancığım için gelsin sıradaki şarkı. Kaybettiklerimizi analım. Hasret çekenler için gelsin. Melih'im söylüyor, Melih Görgün söylüyor. Ve bir daha düşünelim değil mi? Yani bir şeyleri konuşurken, iletişim kurarken, ki ben işte o yüzden kimseyle küs kalmayı sevmiyorum. Bir olay oldu, anında hemen çözülsün istiyorum ama bazı insanlar öyle değiller ne yazık ki. Bırakın farkındalığı, çözmek için bile hiçbir şey yapmıyorlar. Bilmiyorlar ki belki 5 dakika sonra o insan

vazgeçmişim biraz günümüzün ama her tarzın en iyileri ne de iyi geldi diye bana mesajlar geliyor şu an. Şarkılarımı beğeniyorsunuz biliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kayıplar var, ayrılıklar var. Ne kadar çok konuştuk bugün. Bu hafta dedim ya, büyük bir farkındalık haftası. Yani hep şunu sormak gerekiyor. Bugün yeniden başlasam, şansın olsaydı yine aynı şekilde ben davranır mıydım bu hayatta? Bazı şeyler için. O yüzden de sevgi kıymetli, saygı kıymetli, zaman kıymetli. Hayatın bize emanet ettiği, Rabbim bize emanet ettiği insanlara, ilişkilere, zamana ve sevgiye hak ettiğimiz değeri verebilmek kıymetli. 505-588-30-0'da Kübra'yı görüyorum Ankara'dan. Sıradaki şarkıyı ona armağan edeceğim. Uzun mesajlarınız var, hepsine bakacağım. Şimdi Vinda'nın güzeller güzeli kardeşi için ben bir dua almak istiyorum sizden. Ablası için, daha doğrusu ablası için bir takım teşhisler var, bir takım sağlık sorunları yaşanıyor ama ben o kadar inançla diyorum ki her şeyin toparlanacağına, artık böyle sona geldik dendiğinde bile o kadar çok görüyorum ki her şeyin başa tekrardan yeniden döndüğüne. Yani bu şifa yine bizim içimizde, inan bana. Ne olur sen kendini toparlamış olacaksın, iyi olacaksın ki ablacının yanında olacaksın. Bu moral motivasyonu da biz vereceğiz sana. Bütün Turkuaz ailemiz, Radyo Turkuaz ekibimiz ve tabii ki dinleyicilerimiz, gönlümün dostları, bunu unutmayın. Seni seviyorum canım Vidancım. Şifa arayan kim varsa Rabbim onun yanında diyorum. Ve ne yapmamız gerekiyor? Oturalım, çözelim, bakalım, ben de buradan araştırayım her şeyi.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG mobil indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Şimdi biraz sağlık diyelim. Hipokrat Reçetesi'nin sayfasına gittim gönlümün dostları. Kalp damar sağlığını destekleyen bazı besinler var. Bakın bunlar bilimsel olarak çok destekleniyorlar. İşte kan basıncı, damar sağlığı, kolesterol, inflamasyon, zaten bütün hastalıklara öyle giriyor. İçerideki yangınlar, iltihaplar. O yüzden diyorum ya, ara ara gidin kan testlerinizi yaptırın. Bir bakın bakalım vücudumuzda neler oluyor diye. Mesela sızma zeytinyağı olmazsa olmaz. Paranıza kıyın. Paranızı başka şeylere vermeyin. Lüzumsuz şeylere vermeyin. Alın bir güzel, her ay maaşınızı aldığınızda bir iyi bir sızma zeytinyağı. Bu çok önemli. Akdeniz ziyetinin de en güçlü kalp dostu bileşeni. Sonra nitrit kaynakları. Mesela nelerdir? Hemen bakın. Roka var. Ay, ıspanak var. Marul var. Pancar var. Bunlar çok güzel. Kullanın gönlümün dostları. Bugün hangi pazar var? Aa, meşhurdur Perşembe Pazarı. Ben size söyleyeyim. Her yerde meşhurdur Perşembe Pazarı'nda beni dinleyen varsa bir video, bir fotoğraf isterim. Sonra tabii ki yağlı balıklar, işte sardalya, hamsi, uskumru, somon, bunlar çok kıymetli. Çözünen lifleri bulmamız gerekiyor. Bakın, çözünen lifleri bir araştırın, bunlar nedir diye. Sonra kuru yemişler, özellikle ceviz. Valla ben açık söyleyeyim, ceviz dışında artık ne bademi, biraz fındık da yiyebiliyorum da bazı şeyleri yiyemiyorum, çok enteresan. Cevizi de fazla zaten tüketmememiz gerekiyor. Onun için de paranızı lütfen ayarlayın. Bakın telefonlara veriyoruz kaç paralar. Ya ben küçücük çocukların elinde bazı markalar görüyorum. Ben öyle kullanmıyorum, söyleyeyim size. Yani annelere buradan sesleniyorum. Biliyorum kıyamıyorsunuz. Babalara sesleniyorum. Onda var, bunda var, arkadaşımda var, komşunun çocuğunda var, akrabamızda var. Niye bende yok diyorlar ama ona bunu anlatmamız gerekiyor çocuklara bir şekilde. Yani o vicdanınız, biliyorum yani benim de yeğenim olduğu için çok net biliyorum. Fakat artık ben sınırlarımı koymaya başladım. O çocuğun elindeki telefon mu, yiyeceği ceviz mi önemli? Onu bir daha bugün düşünelim. Tam mevsimin nar çok kıymetli damar sağlığında. Özellikle sarımsak olmazsa olmaz. Evet, bazı sarımsaklar ne yazık ki eskisi gibi değil. Ben araştırıp bulmaya çalışıyorum. Düzenli sarımsak tüketimi de çok çok önemli. Baklagiller gönlümün dostları. Bugün acaba biraz bamya pişirip yanına da bir mercimek köftesi yapsak. Aa, ne nasıl olacak? Hayır, bir tanesi güzel sebze. Bamya çok kıymetli. Kıymetli dedim, bamya ile ilgili anlatacaklarım var birazdan. Şimdi sıra bamyaya geçiyor. Yanına da biraz böyle bir yeşillik alın. Mercimek köftesi yapın. Az yapın. Yani çünkü bulgur da çok fazla koymayın gönlümün dostları. Buyurun, bugünkü yemek bu değil. Varsa yoğurdunuz, cacık yaparsınız. Ayran olabilir. Bu akşam beni benden gönlümün dostları, ona göre. Valla bunlar yıldız besinler. Ama birazdan şimdi bamyayı anlatacağım.

Evet, bamya sevenler burada mı bir göreyim. Niye göremiyorum? Emre, bamya seviyor musun? Neden, ama neden bana söyle. Nedeni ne? Kereviz yemeği seviyor musun? Onu da sevmiyorsun. Sen sağlıklı şeyleri sevmiyorsun, sağlıksız. Ben seni göreceğim ileride, ben göreceğim seni. Oğlum ne kadar güzel, gel ben bir bamya yemeği yapayım, bir kereviz yemeği. Tamam, biz de çocukken bazen ay kokusu falan diyorduk ama sonra yetişkin olunca onu tatlandıra tatlandıra zeytinyağlı falan yapılıyor. Bir bak bakayım gözlerimin içine, bamya seveceksin bundan sonra, bamya seveceksin. Şimdi uzmanlar diyor ki bamya içerisinde bulunan bileşikler, bakın, tip 2 diyabet ve kolesterole iyi geliyor. Kolesterolü yüksek olanlar, tip 2 diyabeti olanlar, şekeri yüksek olanlar. Şimdi açlık kan şekeri değerlerinde düşüş görülüyor. Hemoglobin A1C 3 aylık ortalama kan şekeri çok önemli. Lütfen yaptırın diyorum gittiğinizde hastaneye. Orada iyileşme gözleniyor. Sonra total kolesterol ve trigliserit gibi seviyelerde azalma var. İltihabı gösteren CRP'dir bakın. HS-CRP bu değerlerde düşüş saptanıyor. Tabii her gün yiyemeyiz belki ama ben haftada 2 gün bamya yenmesini öneriyorum. Size direkt söyleyeyim. Profesör Doktor Kübra Füsun Halkan'ın. Sonra tabii ki orada çözünür lifler var. Bağırsaklarımız, bağırsak sağlığımız için çok çok önemli, gönlümün dostları. Bu yüzden de o kaygan yapıda bağırsak hareketleri ve glikoz emilimi üzerinde etkili oluyor. Ve dizler için bamya tohumu diyorlar, biliyorsunuz ki kıkırdaklar için. Bir onu alamadım, onu almam gerekiyor uzun zamandır. Onun dışında tabii ki bamyayı yine kendi eklem sağlığımız için de kullanabiliriz. Tamam, bugün bamya yemeği yapıyoruz. Arkasından da mercimek köftesi.

Eskişehir şu an selamımı bekliyormuş. Hemen göndereceğim Medine'ciğim. Annesine özellikle demiş, göndermez miyim? Selam olsun onlara. Antalya biri dinliyor şu an Fatma. Bak bugün bamya pişirecektim diyor. Fotoğraf gelmiş. Ne güzel denk getiriyoruz değil mi? Bayılıyorum. Özlemciğim senin bugün doğum günün mü? Ay inanamıyorum, bilmiyordum. İyi ki doğdun bir tanem diyorum. Aslan Burcu, çok güzel dinleyicilerim var benim. Aslanlar gibi. Pardon çok özür dilerim. Ay Özlem'in değilmiş, babacığının doğum günüymüş. Şimdi okudum, o kadar çok mesaj yazmışsın ki arada ben de... Kıyamam, yaz sen hep bana yaz. Canım Özlem'in, babacığını da öyleyse rahmetli anıyorum. Bugün onun doğum günüymüş. Senin ne zaman Özlem?

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 30 Temmuz 1977 yılında Türkiye Basketbol Genç Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Radyo Turkuaz dinleyicilerinin katkılarıyla öyle hissediyorum ben de. Benim güzel gönül dostlarımın katkılarıyla bir programın sonuna geldik. Şöyle biraz güneş, biraz deniz olsaydı. Böyle yanınızda sevdi. Nereye gitsek acaba? Cuma gelmeden ben perşembeden başladım hayal kurmaya. Valla kemiklerimizin ısındığı bir yer diyeceğim ama bu sefer de biliyorsunuz ki yazın lipodemi falan olanlar varsa, damarla ilgili sıkıntılar olanlar varsa biraz eziyet onlar için. Bol bol buz koyun diyorum bacaklarınıza. Suyun içinde olmaya çalışın. Daha soğukların içinde olmaya çalışın. Ay bugün yine doktorunuz konuştu. Kalp doktorunuz, ruh doktorunuz. Ruh dostunuz konuştu. O da çok mutlu oldu. Umarım sizler de radyo başında mutlu oldunuz. Her mesajı seslendiremedim. Herkese bugün merhaba diyemedim ama sevim görüyorum. Bursa'dan hoş geldin. Yine Bursa'dan bir gülümü. Ay Bursa bizi mi dinliyor? Hemen şöyle bir bakalım Bursa'nın frekansına. 100.7 tabii ki Bursa. Yaşayın siz. Deryacığım gelmiş. Senemlerimiz bizimle. Aslımız bizimle. Ayıklaması demiş. Aslı kusura bakmayın ama ben ayıklayamadığım için hazır oluyorum. O bamyaları çok zor benim de. Bir türlü öğrenemedim ya. Ya da öğrenmek istemedim diyorum. Sonra sabah saatlerinde pek çok dinleyicim vardı. Tabii ki Elazığ vardı. Yardım ediyorum ama Emre şu an beni göremiyordu. Emre'cim şu an Elazığ 100.5 diyorum. Burada mı? Evet burada. Sakarya burada. Yurt dışında olan dinleyicilerim burada. Şanlıurfa'da Balıklı Göl Devlet Hastanesi'nde Merveciğim şu an bizi dinliyorlarmış. Onlara selam. Kıvırcığım duy beni diye de bir mesaj göndermiş. Kime gönderdi? Peki onun için de gelsin. İsviçre Sevdacığım. Türkiye'ye dönüş yaptım. Mutluyum demiş. Ne güzel ya. İyi ki kavuştunuz ailenize, sevdiklerinize. Kendinize iyi bakın. Bugün hilal yok. Bugün 1-2 saat boyunca şarkılar benden. Yarın görüşmek üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır dedi. AFAD, 9 ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 3514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracının görev yaptığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Bernala Çin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıklaması sonrası İran'ın güneyindeki farklı bölgelerde patlama sesleri duyuldu. Japonya'da Kumamoto'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. Arama kurtarma

0: çalışmaları artçı sarsıntılar ve aşırı sıcaklar nedeniyle güçlükle yürütülüyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 1-0 galibiyetle tamamladığı ilk maçın rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladı. Bugün Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Midtjylland'le saat 20'de, Konferans Ligi'nde ise Başakşehir Inter Turku'yla 19'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: ücreti. Çünkü RED 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de RED'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Sertünsüz. Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.

Perşembe haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Temmuz tarihleri arasında piliç filetodan bütün pilice, kıymadan tavuğa, Ayşe Kadın fasulyeye ve çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: işimiz. Umran Oto ekspertiz.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz Minimix.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Orman yangınlarıyla mücadele yoğun şekilde sürüyor. Antalya, Balıkesir ve Muğla'nın dört noktasında orman yangınları devam ediyor. Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6 oldu. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Ticaret Bakanlığı'nca yasa dışı şans oyunları, bahis ve kumar reklamlarının yanı sıra falcı, medyum ve astrolog gibi kişilerce sunulan hizmetlerin reklamları da 1 Ağustos 2026 itibarıyla yasak kapsamına alınıyor. ABD ordusu İran'a yönelik gece saldırıda bulundu. Hürmüz Boğazı çevresiyle ülkenin farklı bölgelerinin hedef alındığı, saldırılarda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sulama amaçlı baraj doluluk oranları 1 Temmuz itibarıyla %79,1 seviyesine ulaşırken, su rezervleri açısından geçen yıla göre oldukça güçlü tablo oluştuğu tespit edildi. Serbest piyasada gram altın 6.195, dolar 47.41, euro ise 54.43 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Garanti BBVA.
1: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için

0: alışılmadık çekiliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.

Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalması

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya.

0: Enerjis.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 30 Temmuz 1977 yılında Türkiye Basketbol Genç Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Orman yangınlarıyla mücadele yoğun şekilde sürüyor. Antalya, Balıkesir ve Muğla'nın dört noktasında orman yangınları devam ediyor. Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6 oldu. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Trafik ihlallerine yönelik yaptırımlar sonuç verdi. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2026 yılının ilk yarısına ilişkin hava trafiği raporunda büyük havalimanları kategorisinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu. YÖK Başkanı Erol Özvar, son 3 yılda yapay zeka, tarım ve sağlıkta dijitalleşme, yeşil dönüşümle sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda 70'e yakın yeni program açıldığını bildirdi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'le Türkiye saatiyle 20'de karşılaşacak. Başakşehir Konferans Ligi'nde Finlandiya ekibi Inter Turku'ya saat 19'da konuk olacak. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru program

Kadar güzelsiniz maşallah. Gelmeden yazan dostlarımız var. Hele sevgili Ahmet'in yazdığı bir çok güzel kısa bir söz var. Bugün bir tebessüm yarının en güzel hatırası olabilir diyor. Ne kadar güzel, ne kadar anlamlı. O zaman bu güzel günde sesimi ulaştı bütün güzel dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Yine şarkılarımızla, yine gönlümüzden geçenlerle turkuaz güzelliğini ortamlarınıza, mekanlarınıza ulaştıracağım. 3 güzel saati yaşayacağız. Turkuaz farkıyla, güzelliğiyle, yine her tarzın güzellikleri olacak. Yine her zaman olduğu gibi mesajlarınızı dile getireceğim. Ama öncelikle bakalım dostlarımız nerelerden dinliyor bizi. Önce bir mesaj hattımızı hatırlatalım, olur mu? Evet, mesaj hattımız devrede. WhatsApp üzerinden bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0. Yavaş yavaş söylüyorum ki dostlarımız da bir kenara not etsinler. Yeni açanlar için bir kez daha, bizimle bu alemde yeni tanışan dostlar için de bir kez daha dile getirmiş olalım. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum. Sizlere de sonsuz teşekkürler. İlgisiyle, iştenliğiyle bizleri bu alemde yalnız bırakmayan bütün dostlar, sağ olun, eksik olmayın. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ki oradaki mesajları da görüyorum, okuyorum. Bilginiz olsun. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz. Herkese sağlıklı, güzel bir gün olsun dostlar. Başladık. Yeah.

0: Garanti BBVA.
1: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor.

0: Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.

gündüzleri neyse ama diyor gece insanların tabii ki vicdanlarıyla baş başa kaldığı en önemli anlardır. İnsan orada ölçer biçer, bir sessizlikle birlikte birçok şeyi belki de hayata geçirebilir. İyilik sessizliktir ama etkisi de her zaman olduğu gibi büyüktür. Aynı insanlara yapılan iyilikler gibi, güzellikler gibi, yeter

İnsanlar yüreklerinden, gönüllerinden bu iyiliği eksiltmesinler. Başlayalım mesajlara, bakalım nerelerden kulak veriyor dostlarımız. Fatma Denizli'den selam olsun sizlere de, bir şarkıyla eşlik edeceğim. Abi hoş geldin diyor Hakan, hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayri, canım eşim Yasemin'e selam yollamak istiyorum. Rabbim kalbini her daim ferah tutsun, seni çok seviyorum diyor gönderdiği mesajında. Hatice Kırıkkale'den biraz da annemle birlikte yaprak saracağız demiş. Sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun. Sizlere ve sevdiklerinize de kolaylıklar diliyorum. Gökhan Türkmen istekleri var. Hatice'nin mesajı, çok sevdiğim bir sürpriz yapmak istiyorum demiş. Yalnız Gökhan Türkmen'den başka bir şarkı dinleteceğim. Hatice'ye ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Bursa'dan Ali Osman çalışırken sizi dinliyoruz demiş. Yalnız şimdilik çalacağım şarkıyı, kabul et olur mu? Merhabalar, Şanlıurfa'dan Yusuf Çiftçi. Ben de şoförlük yapıyorum. Bütün meslektaşlarım için sizleri her gün dinliyorum ve saatinizi sabırsızlıkla bekliyorum demiş sevgili Yusuf. Şanlıurfa halkına da sevgiler, selamlar olsun. Gülay Turan, Gülay Hanım, o da bizi dinliyor. İzmir Karşıyaka'dayız, evdeyiz. Okullar tatil, oğlum Berkay ile birlikte Turkuaz dinliyoruz. Bu sene ortaokula başlıyoruz demiş. O zaman sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun. Her şey kalbinizce olsun sevgili dostlar. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz.

dert olsun bir de ders olsun diyor. Devam edelim Utku ile isteklere. O kadar güzel mesajlar var ki teşekkürler. Enver, yayınlar diliyorum çok sevdiğim eşim için ve güzel kalpli insanlara bir şarkı bekliyorum. Hayat gizemli bir yolculuktur. Kimi ömrünün yettiği yere kadar, kimi hayallerinin bittiği yere kadar gidermiş diyor. O zaman umutlarımızı, hayallerimizi hiçbir zaman eksik tutmayalım içimizde, olur mu? Almanya'da çok sıcak bir günde yurdumda sizi dinliyorum diyor Esma. Anneme selamlarımı iletiyorum. O zaman birazdan dinleteceğim şarkıda sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Harika bir Funda Arar şarkısı var, birazdan dinleteceğim size. Herkese şöyle hazır böyle tebessümden bahsetmişken sizlere gülümseme ısmarlayacaktım ama az önceki saatte çalındığı için şimdi görüyorum ekranda. Onu ilerleyen dakikalarda dinleteyim, olur mu? Başka bir şarkıyla o zaman sürdürelim programımızı. O da gülüşle ilgili bir şarkı Esma. Sana ve annene armağan olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. İzmir Kemalpaşa'dan sizi dinliyoruz demiş Aysel abla için. Sevgili Ümit. Aysel abla demiş, simitlerimizi unutmasın. Onu çok seviyoruz. Siz İzmir'de simit mi diyorsunuz? Biz İstanbullular olarak gevrek olduğunu çok iyi hatırlıyoruz. İzmir'in gevreği de güzeldir. Bir de Ankara simidi vardır, o da çok güzel. Devam edeceğiz Utku ile isteklere. Eklemek istedikleriniz varsa bana yazabilirsiniz dostlar. 505-188-30-00 mesaj attığımız. Bir dostumuz var, yazmış, diyor ki ilk defa dinliyorum sizi. Sizinle yol çok güzel, program kaçta başlayıp kaçta bitiyor demiş. Hatay'dan yazan dostumuz. Bir de demiş telefon numarasını yavaş yavaş söylüyorsunuz ya, o da bizi memnun etti. Yavaş gidelim, boş ver. Yolumuz uzun nasılsa, değil mi? Sizlere de armağan olsun. Siz de aramıza hoş geldiniz.

O kadar güzel, o kadar yoğun mesajlar var ki. Değerlendireceğiz tabii ki gönlünüzden geçenleri de, yüreğinizden geçenleri de. Az önce bir dostumuz sormuştu, kaçta başlıyorsunuz diyor. Hafta içi her gün 14-17 saatler arasında 3 saat canlı yayında huzurlarınızdayım, bilginiz olsun. Bakalım kimler var. Nermin, o da bizi dinliyor. Vallahi dün diyor sesinle öyle bir uyumuşum ki diyor, ilaç içmiştim, ağrı kesici gibi geldi bana diyor. Peki, şifa olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizlere armağanımdır. Kabul edin, keyifle dinleyin, olur mu? Ayrıca Hatay'dan, İskenderun'dan Hatice, sizi dinliyorum çocuklarım. Yavuz Ertuğrul annemle birlikte askerde olan oğlum Mehmet Ali için ve aynı zamanda Çankaya'da çalışan canım eşim Ali Bey için de sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Selam olsun sizlere de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Giresun'dan Canan, o da bizi dinliyor. Canan için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun. Dinleteceğim şarkı. Saadet Rize'de, hava vallahi diyor, maşallah döktürüyor, selam olsun, bereketiyle gelsin diyelim. Selam olsun sizlere de. Merhabalar. Sakarya Gevye Devlet Hastanesi'nde idarenin güllerine kucak dolu sevgilerimi gönderiyorum demiş sevgili Mürvet Hanım. Güler yüzünüz, samimiyetiniz ve emekleriniz için hepinize de teşekkürler diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlar. Peki, devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuvaz, X'te Radyo Turkuvaz.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engi Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. Pilot garajı bu
3: ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi. Pilot garajı bu ekspertiz.

Hazır Minan, kaybolmaya harikasınız. Devam edelim Utku'yla isteklere. Çok sevdiğim kıymetli bir kardeşim var. Sevgili Erdem, bizim çalışma arkadaşlarımızdan. Özellikle bulunmuş oldukları bölüm çok önemli. Bizim burada hem ısınmamızı, hem aydınlanmamızı, hem de soğutmamızı harekete geçiren bir merkez var. Kontrol merkezi var. Başta sevgili Erdem kardeşime ve aynı zamanda çok sevdiği bir insan var. Sevgili Sibel, Sibel Gebeş. Sibel'in de bugün doğum günü. Güzel bir şarkı seçtim sizler için. Sevgili Erdem'e ve Sibel'e armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Ayrıca sevgili Nalan, Kemal ve Tayfun, Gebeş ailesi, yarın inşallah Almanya'dan Türkiye'ye doğru yola çıkacaklar. İyi yolculuklar diliyorum kendilerine. Ve aynı zamanda şu anda bizleri yollarda dinleyen bütün dostlarımıza da selam olsun. Sevgili Nalan, Kemal ve Tayfun ve Gebeş ailesine hayırlı yolculuklar diliyorum. Sevgili Sibel kardeşimin de doğum gününü kutluyorum. Her şey gönlünce olsun. Sevgili Erdem bizim kıymetli kardeşimiz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık sıhhat diliyorum sizlere de. Bu güzel şarkıyı da sizler için hazırladım. Bakalım sevecek misiniz? Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız saat 17'ye kadar misafirinizim, yanı başınızdayım, haberiniz olsun. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum. Bakalım sizlerin gönlünden neler geçiyor, onları da dile getireceğiz.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Derya Rize'den Muhammed Emin ve Feyza'ma gelsin diyor. Ve İbrahim için de diyerek duygularını paylaşmışlar. Selam olsun sizlere. İzmir Buca'dan sevgiler selamlar. Sıradaki şarkı sizler için. Sevgili Canber Turkuaz'la Her Şey Güzel demiş. İyi ki siz de oradasınız. Selam olsun sizlere de sevgili dostlar. Aydın'dan Yeşim. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Sevda'nın mesajı var. İkra İstanbul'dan dinliyor bizi. Şimdilik halamın düğününe gitmek üzereyiz demiş. Sıradaki şarkıyı halama armağan etmek istiyorum diyorlar. Ne diyelim, her şey gönlünüzce olsun. Allah tamamını erdirsin. Hayırlı olsun. Fatih, o da bize kulak veren dostlarımızdan. O da tarlayı süren, emeğinin, ekmeğinin peşinde koşan dostlarımızdan. Bu sıcaklarda Allah kolaylık versin. Fatih, iyi günler diliyorum. Biricik eşim Esra için ve biricik kızım Hira'yı öpüyorum. Almanya'dan selamlar olsun diyor sevgili kardeşimiz. Allah bağışlasın, Allah kavuştursun, sevgiler, selamlar. Merhabalar, sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun sevgili Mehmet Bey. Çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkım sizler için. Bakıyorum sırasıyla. Ersin İzmir'den dinliyor bizi. Sana ve sevdiklerine de sevgiler, selamlar. Müzeyyen Ankara'dan, Turkuaz'dan vazgeçemiyoruz. Arkadaşım Beyza ile birlikte kulağımız sizde demişler. En güzel yarınlar vazgeçmeyenlerin olur demiş. Güzel haberler alacağımız günlere selam olsun diyor. Sevgili Müzeyyen, harikasınız. Selam olsun size. Şanlıurfa diyor Halil, 50 derece. Halil Akbaş, Allah kolaylık versin. Yeşim İzmir'den sevgiler selamlar. Sıradaki şarkıya talibiz diyor. Peki. Merhabalar, ben Sude Mersin'den selamlar. Arkadaşım Hatice için sizden bir şarkı istiyorum. Ailece dinliyoruz sizi ve ilk defa dinliyoruz demiş. Ne kadar güzel. Selam olsun size. Siz de aramıza ve ailemize hoş geldiniz. Gülay, Utku oğlum diyor. Bu sıcakta Allah yardımcınız olsun. Vallahi ablacığım, bizim yerimiz klimalı, inanır mısın? Çok şükür. Başta Gülay anneye, Hikmet babaya sevgiler, selamlar. Sağlık, sıhhat diliyorum sizlere de sevgili dostlar. Devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'de Radyo Turkuaz.

0: Garaj Şoku Ekspertiz.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Pilot Garaj Şoku Ekspertiz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.
0: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 30 Temmuz 1977 yılında Türkiye basketbol genç milli takımı Avrupa şampiyonu oldu.
0: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

Sen yokken diyor kimse tutamıyor beni. Bakalım dostlarımız son paylaşmış olduğum fotoğrafın altına neler yazmışlar ve nerelerden kulak veriyorlar. Oradaki mesajlar da kıymetli benim için. İlyas Bey Orman Beyli köyünden Tokat'tan selamlar olsun. Zühre İzmir'den dinliyor sana ve sevdiklerine. Ümit Livri'den dinleyen dostumuz selam olsun size. Nermin o da bize kulak veriyor. Yayınınızı keyifle dinliyoruz demiş bir sevgili dostlarımız. Mana pusulası diye rumuz göndermişler. Selam olsun size de. İlda sevgiler saygılar havuz başında dinliyorum sizi. İyi yayınlar. Melek Yavuz iş yerinde dinliyorum sizi. Size ve sevdiklerinize hediyemdir. Almanya'dan selamlar olsun. Sıla istekleri var. Nurhan Hanım'a, Güner ailesine de sevgiler, selamlar. Harika bir şarkım var sizler için de. Bakalım beğenecek misiniz? Merhabalar. Atölyeden dinliyorum sizi demiş Esila. Şarkılarınız ilaç gibi geldi bize. Kuzenim Toana için sizden bir şarkı istiyorum ve ilk kez dinliyoruz. Çok sevdik. Sağ olun, eksik olmayın. Siz de aramıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Sevgili Yusuf sana ve sevdiklerine. Antalya'dan tatilden dönüyoruz. Sıradaki şarkı direksiyondaki eşim İsmail Ertaş'a gelsin diyor Dilek Hanım. Hayırlı yolculuklar diliyorum size de. Allah'a emanet olun. Şimdi gönlümden bir şarkı geçti. Hadi bu şarkıyla buluşalım. Ardından sözü ikinci saate taşıyalım. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Orman yangınlarıyla mücadele yoğun şekilde sürüyor. Antalya, Balıkesir ve Muğla'nın dört noktasında orman yangınları devam ediyor. Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6 oldu. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partinin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi. Üniversite adayları tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor. Ülke genelinde 11.576 tercih danışmanlığı birimi kuruldu. MasterChef 2021'in şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. Ani vefatıyla herkesi şoke eden Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. FIFA Arjantin Futbol Federasyonu hakkında Atlanta'da oynanan Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere karşısında alınan galibiyetin ardından açılan Falkland Adaları pankartı nedeniyle disiplin soruşturması başlattı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

İkinci saatimizdeyiz, bir kez daha selam olsun. Harikasınız dostlar, muhteşemsiniz. Ne desek az gelir. Gerçekten duygularınıza tercüman olmak güzel bir şey. Gemlik Bursa'dan selamlar. Eşime selam göndermek istiyorum demiş Betül Hanım. Bir Tarkan istekleri var. Firuze isimli şarkıyı. Harikadır, çok beğenirim, çok da severim. Bakacağım, selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Merhabalar. Bayram İş'ten yazıyoruz. Vecihe Özkan'la birlikte yemekhanede çalışıyoruz. Kayahan'dan bir şarkı bekliyoruz demiş. Fiiliyet Hanım'a, aynı zamanda Tezcan ailesine de sevgiler, selamlar olsun. Murat'ın mesajı: İstanbul'dan sevgilerle, bizden de sizlere selam olsun güzel insanlar. İsa, İstanbul'dan bir yandan çalışıp bir yandan da seni dinliyorum. Canım eşim Hatice için gelsin. Sıradaki şarkımız da sizlere ve sevdikleriniz armağanımdır. Kabul buyurun. Keyifle dinleyin sevgili dostlar. Bu arada kıymetli can dostlarım var. Şu anda yoldalar, beni dinliyorlar. Çatalca'ya doğru gidiyoruz diyor. Nurların yazdığına, ne kadar güzel. Sevgili Nur Sever. Aynı zamanda Meryem ablamız da orada. İyi yolculuklar diliyorum sevgili Eda için. Kıymetli ailesine ve bütün sevdiklerinize armağanımdır. Şöyle güzel güzel gidin, güzel güzel gelin. Sizlere şimdiden iyi tatiller, iyi muhabbetler diliyorum. Sevgili Nur Sever'e, Meryem ablaya ve sevgili Eda'ya da sevgiler, selamlar. Devam edelim. Erdem, sana da gelsin, kıskanma. Güzel şarkıdır ama. Bu gidişat diyor, nasıl olacak diyor. Ah ah, bir bilsek. Ha bu arada Baha şarkısı ulaştı elime az önce. Onu da yükleyeceğim. O da bir tantaşçı imzalı bir şarkı. O da harika olmuş.

0: avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Sabahlar günün şarkısını sundu.
1: Acelen ne diyor bekle Firuze. Aslında acele etmeye gerek yok. Hayat seyrinde gidiyor, ayarında gidiyor. Yeter ki hayatı hakkıyla verelim, hakkıyla yaşayalım. Bunlar çünkü çok önemli duygular, hisler. Her 7 gün yeni bir başlangıç. Her şey yeni bir umuttur insanlar için. Yeter ki yüreğimize, kalbimize dikkat edelim. Önemlisi de bu. Rabbim herkese yürek ferahlığı versin. Gönlümün dostu, sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Peki devam edeceğiz. Utku'yla isteklere bakalım, dostlarımız nereden dinliyor bizi. Azime Ankara'dan sevgilerle, ablam Esra ve annem için sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. İzmir'den Nazmiye, sıradaki şarkı iş arkadaşlarım Rabia, Yasemin, Fatoş, Behiye ve sizler için demişler. Peki sizlere de selam olsun. Her gün severek dinliyoruz sizi. Eksik olmayın, çok teşekkür ederim. Layık olmaya çalışıyoruz tabii ki, dilimiz döndüğünce, kafamız yettiğince. Kemal, aleyküm selam, Azerbaycan şarkısı var mı demiş. Dinletebilir misiniz? Var tabii, yandırdın kalbimi. Bakarız ilerleyen dakikalarda, oldu mu? İnci Kırıkkale'den dinliyor siz bizi. Şu an ev temizliği yapıyorum. Biricik oğlum arasıma gelsin diyor İnci, göndermiş olduğu mesajında. O zaman sana ve Aras'a da sevgiler, selamlar olsun. Harika bir şarkım var şimdi. Dinleyelim, devam edeceğiz. Varsa kalbinizden geçenler, ben buradayım. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. Ve X'te Radyo Turkuaz.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. İzmir'den her gün sizi dinliyoruz demiş. Sıradaki şarkıda sevgili Ahmet Barlas için ve bütün sevdikleri için. Merhabalar, ben Mine, 25 senelik eşim Üzeyir için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Nice güzel yıllarınız olsun, selam olsun size. Eşim Mert'i ve kızım Mahur'u çok seviyorum. Bütün Türkiye duysun diyor sevgili Gülçin. Selam olsun size de. Gülçin'e ve güzel ailesine benden sevgiler, selamlar. Merhabalar, Kayseri Melikgazi Belediyesi'nden kamyon şoförü Mustafa. Belediye çalışanlarına bir şarkı demişler. Selam olsun size. Nalan istekleri vardı değil mi? Farz et. Dinleteceğim o şarkıyı da. Dün de istemiştiniz, mahcup olmayayım size, olur mu? Bakalım. Evet, şarkımız da burada. Birazdan dinleyeceğiz şarkımızı. Selam olsun sana da sevgili Mustafa. Serpil, kızım Zehra ile birlikte halı yıkarken dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkı kızıma gelsin diyor. Peki. Serpil Hanım'a ve güzel ailesine sevgiler. Gül Nihal, sessiz sedasız dinlemekteyim diyor. Selam olsun gurbet ellere. Cemile, merhabalar, kızımla birlikte dinliyoruz sizi. Kırşehir'de olan kıymetli armağan olsun. Sema'nın mesajı, Kayseri Beğendik Bağları'ndan Sema. Sıradaki şarkı Suriye'de görev yapan canım dişi oğluma gelsin demiş. Sema Hanım'a ve güzel ailesine benden sevgiler, selamlar olsun.

0: Yatırımcılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
6: Vodafone Red'le sınırsızca.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil...

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Onda 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Belki başka baharlara. Devam edelim Utku ile isteklere. Dostlarımız nerelerde? Yusuf Özdemir, Yozgat, Yerköy, Kayseri yüksek hızlı tren hattında çalışıyoruz demiş. Sizleri aylardır dinliyoruz. Sıradaki şarkı sizler için. Barış abiden Halil İbrahim sofrası vardı değil mi dostlar? Unuttum, hakkınızı helal edin. Dinleteceğim birazdan. Beklemede kalın. Selam olsun size. Tiryakiniz olduk demişler. Allah kolaylık versin sizlere. Eskişehir'den dinliyoruz sizi. Kuaför Mesut, sana da armağanım olsun. Bir öğretmenimiz vardı, Niger öğretmenimiz, selam olsun. Yarım saate kadar dışarıya çıkacağım diyor. Çıkmadan da bir şarkı dinlemek isterim demiş Niger Hanım. Selam olsun Niger öğretmenimize ve bütün sevdiklerine de. Hediyemdir, kabul edin, keyifle dinleyin. Dilek, o da bizi dinliyor. Gömeç Altınoluk'ta yanıyor demiş. Orada bir orman yangını var. Türkiye'nin dört bir tarafında orman yangınları başlıyor.

başladı. Gerçekten görmek istemediğimiz manzaralar ama maalesef her yaz aynı problem, aynı yangınlar. Gerçekten çok kötü. Dilek Hanım'a ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Merhabalar, biz Nihat, Nergiz ve Ada olarak ailece dinliyoruz sizi. Şu an Bursa'ya doğru keyifli bir yolculuk yapıyoruz yol boyunca. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Vallahi demiş, yolumuz sizlerle daha da bir güzelleşecek demişler. İyi yolculuklar Ada, selam olsun sizlere de. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

devam edelim. Şu anda bizi dinleyen arkadaşlarımız var. Sevgili Yusuf Özdemir, Halil İbrahim sofrasını bekliyorlardı Barış abiden. Şimdi birazdan dinleteceğim, beklemede kalın. Bu sıcakta tabii dostlarımızla daha fazla, dün zaten yeterince beklettik. İnşallah duyuyorlardır beni. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizlere armağanımdır. Barış abi hayranları şöyle yaklaşsınlar bakalım radyolarının yanına. Merhabalar, Bedirhan Batman'dan dinliyorum sizi. Bugün çok sıcak diyor, sizden bir şarkı bekliyorum. Selam olsun size. Merhabalar kaptanımız Mehmet abiye, çok çok selamlar. İşe giderken dinliyoruz sizi demiş. İsmini yazmamış arkadaşlarımız, kolaylıklar diliyorum. Selamlar, hakkını asla ödeyemeyeceğim annem Birgül, babam Birol için gelsin. Sıradaki şarkınız, onları çok seviyorum diyor Merve. Annenin babanın hakkı ödenir mi? Asla ödenmez. Merhabalar, canım çok sıkkın diyor, sizden bir şarkı istiyorum diyor. Diyarbakır'dan Ceyda göndermiş olduğu mesajında. Rabbim yürek ferahlığı versin. Batman'dan Halil, yanlış bildiğin yolda herkesle yürüyeceğine, bildiğin yolda tek başına yürü demiş sevgili dostumuz. Merhabalar, çok güzel bir enerjiniz var diyor, sizi dinlemekten keyif alıyorum demiş Nesibe. Çok teşekkürler, sağ olasın. Yani o enerji sizlerden geliyor bana. Hadi dinleyelim şarkımızı, devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Garaj Shop'a ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor.

0: Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 30 Temmuz 1977 yılında Türkiye basketbol genç milli takımı Avrupa şampiyonu oldu. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Devam edelim bu saatimizde, artık yavaş yavaş toparlamaya geçeceğiz. Az sonra son saate merhaba diyeceğiz. Bakalım dostlarımız nerelerden dinliyor bizi. Bu arada az önce bir dostumuzun mesajı vardı. Hemen okuyacağım. Gamze Hanım,

Önceden bir ay önce diyor babaanne oldum, torunum Can için sizden bir şarkı istiyorum. Rabbim analı babalı büyütsün, vatana millete hayırlı bir evlat olsun. Gamze Hanım, sizi de tebrik ediyorum. Sağlıklı, nice güzel yıllarınız olsun hep beraber inşallah. Merhabalar, selam diyor. Hani derdik ya eskiden isim vermeden gönderip o kendini biliyor diye. Kütahya'dan İzmir'e bir şarkı çalar mısınız demiş. Ben de isminizi söylemeyeceğim o zaman. Selam olsun size de. Nursel, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Sevgili Nursel için ve bütün sevdikleri için. Murat Sivas'tan dinliyor. Batman'da olan gözümün nuru Kudret için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Peki bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun sevgili dostlar. Devam edeceğiz Utku ile isteklere. Bu şarkı istenmişti. Bu şarkıyla buluşturacağım sizi. Hemen akabinde son saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle beraber? 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Trafik ihlallerine yönelik yaptırımların caydırıcılığını artıran kanunun yürürlüğe girmesinin ardından kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi olaylar geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azaldı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçi olduğunun da bulunduğu 52'si gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödeme süresi yarın sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Marmara Denizi'nin güneyinde yarın öğle saatlerinden sonra fırtına bekleniyor. Serbest piyasada gram altın 6215, dolar 47.42, euro ise 54.57 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz

0: hasretine. Alışırım, alışırım.
1: Son saatimizdeyiz. Bir kez daha radyolarını yeni açan dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. Bakalım Radyo Turkuaz dostları bizlere nerelerden kulak veriyor? Son saatimizde kimler bizimle beraber? Nigar hocam, anons ettik ama elektrikler gitmiş galiba. Birazdan dinleteceğim şarkıda sizlere ve bütün eğitim camiasına. Afyon'dan İstanbul'a keyifli bir yolculuk yapıyoruz. Fatma Ömer ve Deniz'den sevgilerle demişler. Sevgili dostlar, sıradaki şarkım yolculukta olan herkes için armağan olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum dostlar. Kürşat, sana ve sevdiklerine. Nazan, sabahın erken saatlerinde bahçeme gidip kendi yetiştirdiğim sebzelerimden topladım. Şimdi evimde kışlık difriz hazırlığı yapıyorum. Bana bu yoğun tempoda eşlik ettiğiniz için teşekkürler demiş Nazan göndermiş olduğu mesajında. İzmir'den İstanbul'a dönüş yapacağım diyor Aysun. Eşim Ayhan, kızım İklima Duru için demiş. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. İyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Merhabalar, ben Toprak. Soyadım Balcı. Sizden bir şarkı istiyorum demiş Uşak Banaz'dan dinleyen dostumuz. Ayşegül, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Gülhan, o da bizi dinliyor Denizli'den. Sıradaki şarkım sizler için. Özlem, Hatice ve Meloş için demişler sevgili dostlar. Peki 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Selamlar, Tanyel ben Fransa'dan. Uşak'ta olmak varken diyor, şu anda işteyim, memleketimi çok özledim diyor. Sıradaki şarkım da sizlere hediyemdir. Zonguldak'tan Mehtap, oğlum şarkı hizmeti için Siirt'e gönderdim diyor. Birini de Karabük'e gönderdim. Çocuklarım için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Mehtap annemize de sevgiler, selamlar olsun. Bütün asker annelerine selamlar, sevgiler. Sağlık, sıhhat diliyorum. Allah'a emanet olsunlar. Tuğba Bursa Karacabey'den selamlar. Annem ile hem kahve içip hem de sizi dinliyoruz. Özellikle fabrikada çalışan kardeşim Eda için diyor, göndermiş olduğu mesajında. Tuğba için ve güzel ailesi için. Bursa Mudanya'dan yazıyorum. Tan istekleri var. Sevgili Ferud'un yalnız Tan'dan bir şarkı dinletmiştim az evvel. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Büşra İstanbul'dan abicimi yayınlar diliyorum. Bugünkü mesajım canım abim, her şeyim olan Osman Zerdali için gelsin. Senin gibi abim olduğu için diyor, çok şanslıyım. Sen benim bu hayata sırtımı güvenle yasladığım dağımsın. Babamdan sonra diyor, bize babalık yapacak kadar yüreği merhamet dolu. Abicim seni çok seviyorum diyor, göndermiş olduğu mesajında. Sizlere de sevgiler, selamlar, sağlık, sıhhat diliyorum. Şimdi istek alan bir şarkım daha var. Önce bu şarkıyla buluşalım. Hemen ardından artık yavaş yavaş son yarım saate doğru yaklaşacağız Radyo Turkuaz'da. Önce istek almıştı. Dinleyelim ve devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

Sen ağla derdine. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Gülnur, ben de dinliyorum diyor, çocuklarıma ve çok sevdiğim eşime ve sizlere gelsin diyor. Gülnur Hanım'a, Antalya'da dinliyor bizi. Vallahi diyor, pazara gideceğim, program bitmesini bekliyorum diyor. Biraz daha bekleyin, hava biraz daha böyle bir serinlesin. Enişte diyormuş ki, ne zaman gideceğiz? Hayır demiş, program bitmeden gitmem. Vallahi ben karı koca arasında girmeyi sevmem. Size de armağanım olsun. Güzel ailenize sağlık, sıhhat, huzur diliyorum. Merhabalar. Mehmet Bülbül Batman'dan sıradaki şarkı Hira Özyürek ve biricik eşim Merve Bülbül için gelsin. Selam olsun size. Ayşenur Antalya'dan sıradaki şarkı sizler için. Şimdi eve geldim diyor, Antalya çok sıcak. Hülya İzmir'den selamlar. Sümbül'ün mesajı var, yazamasam da sabah akşam Radyo Turkuaz'dayım. Kızım ve damadım için diyor Sümbül Hanım. Gönüller bir selam olsun size. Berra, ailemle beraber Kaş ve Fethiye tatilimizden Bursa'ya dönüyoruz. Bursa'da bizi bekleyen muhabbet kuşumuz Casper için. Peki, sizlere de armağan olsun.

Açelya, o da bizi dinliyor. Açelya için ve sevdikleri için. Ufuk, Kayseri Melikgazi Belediye ekibine sevgiler, selamlar olsun. Sizlere de başarılar diliyorum sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Artık son 35 dakikamız. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Şoba Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Şoba Ekspertiz. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

Sibel Can isteklerinden sadece bir tanesiydi. Ortak bir noktada buluşturdum sizleri. Abi Kahramanmaraş'tan Ömer Avcı, ustalar ustası Yusuf Sami Şahin ustam için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Peki. Edeler diyarına sevgiler, selamlar olsun. Malatya'dan selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ederim Sibel Hanım. Dün nişanını yaptığım kızım Nisa ve yeni oğlum Can için selam olsun, size de mutluluklar diliyorum. Hüseyin Aydın'dan eşim için sizden bir şarkı bekliyoruz demiş. Selam olsun sizlere de sevgili dostlar. Güley annemiz, o da bizi dinliyor. Sıradaki şarkı sizlere ve Hikmet abiye de sevgiler, selamlar olsun. Fatma Antalya'dan kızım Neslihan ve bütün Turkuaz çalışanları için demişler gönderdikleri mesajda. Elif Onat Konya Ereğli'den sıradaki şarkı adli tatile rağmen çalışmaya devam eden Konya Ereğli Adliyesi Aile Mahkemeleri çalışanları müdürümüz Hatice Hanım, Elif, Nurseli, Hatice ve Tuğçe için gelsin. Sıradaki şarkı da sizler için ilahi adaleti bir gün tecelli edeceğini umarak çalışmaya devam edeceğiz demiş. Tatili bekliyorsunuz yani, peki. Selam olsun size de. İnşallah tez vakitte güzel bir tatille mükafatlandırırsınız kendinizi, sevdiklerinizi. Bunlar güzel şeyler tabii.

gerçekten insanın çalıştığı kadar da tatilli hakkıdır. Her şey gönlünüzce olsun. Yozgat'tan selamlar. Buralar çok soğuk diyor Hatice Hanım. Aman dikkatli olun. Selam olsun sizlere de. Güzel bir şarkı hazırladım. Sema'nın mesajı var. Sıradaki şarkı sizler için. Bağlar ne zaman ısınacak? Esinti var ve çok soğuk demiş. Sizlerle de ortam çok güzel diyor. Kayseri'den yazmışlar mesajlarını. Galiba İç Anadolu bölgesi halen serin. Öyle değil mi? Az sonra programı toparlamaya geçeceğim. Bakalım son dakikalarda kimler bizimle beraber ve kimler nereden dinliyor bizi? 505-188-30-0 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi yazarak bana ulaşabilirsiniz dostlar. Hadi biraz 90'lara gidelim.

Evet, artık yavaş yavaş toparlanma zamanımız. Gülnur Hanım, o da bizi balkonunda minik bir radyosuyla, Türk kahvesiyle eşlik ederek dinleyen dostlarımızdan. Son şarkılar sizlere ve güzel ailenize hediyemdir. Merhabalar, Gülçin Çınarlı. Son şarkılar hazır, sizlere ve güzel ailenize selam olsun. Yalçın, kolay gelsin Pendik'ten. Şu anda serviste seyir halinde, sizi dinlemek çok keyifli. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Sizlere de iyi yolculuklar diliyorum. İzmir'den selamlar. Canım eşim Ali Yüksel Akyüz için diyor Derya Hanım. Nuran Sakarya'dan dinliyor. Ben de buradayım diyor. Sana ve sevdiklerine armağan olsun son şarkımız. Şanlıurfa'dan yazıyorum. Akar'da görev yapıyorum. Eşim için sizden bir şarkı istiyorum demiş sevgili İsa Timur. Hayırlı görevler diliyorum sizlere de. Bu akşam açılışı olacak olan bir işletme var diyor. Baran hocamız için özellikle diyor Nur, Hatay İskenderun'dan. Sevgiler, selamlar olsun. Bir spor salonu açılışı varmış. Hayırlı işler diliyorum. Ali Kırşehir'den dinliyor. Ali Zengin, amirim Ramazan için ve Kırşehir Belediyesi temizlik işleri için. Fatma Nur Yozgat'tan, resmen kış geldi diyor buralara. Vallahi dikkat edin. Şu anda diyor hava 18 derece. O zaman son şarkılarda sizlere armağan olsun sevgili Fatma Nur ve bütün sevdikleri için. Evet, ben artık müsaademi isteyeceğim sizden. Az sonra güzel insan Hop Dedik Ayhan mikrofon başında. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte güzel bir cuma gününde saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Her şey kalbinizce olsun.

0: böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Sanistas sanó.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turumuz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Trafik ihlallerine yönelik yaptırımların caydırıcılığını artıran kanunun yürürlüğe girmesinin ardından kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi olaylar geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azaldı. Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 52'si gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6 oldu.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak yasal düzenlemenin genel af anlamına gelmeyeceğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'de yeni bir kardeşlik dönemi başlayacak ifadelerini kullandı. Çanakkale Valiliğince orman yangını riski nedeniyle 29 Temmuz 1 Ağustos'ta açık alanlarda ateş yakılması ve ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetler yasaklandı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 116 milyon dolar artarak 162 milyar 606 milyon dolar oldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Muhterem Sami, bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. 1926 yılında Eşref Şefik'in Sirkeci Postanesi'nden ilk radyo anonsu. Alo, alo muhterem Sami'in. Aradan seneler geçti. Hop Dedik Show sizleri selamlıyor. Alo, alo muhteremler, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Mutlu'ya da teşekkürler. Lubex motor yağları Hop Dedik Show şu dakika itibariyle başlıyor. Saat tam 8'e kadar buradayız. Yine eğlenceli, güzel bir program olsun. Şarkılarımız da var. Oho, tadından yenmez. WhatsApp üzerinden bana ulaşabiliyorsunuz. WhatsApp hattımızı söyleyeyim. Telefon hattı değil, çaldırmayalım. Bakan yok ama yazılı ya da sesli mesaj bizlere gönderebilirsiniz. 0505 188 30 çift 0. Dileyen

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
8: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalır.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Efendim, İstanbul trafiğinde iki kaza var. Bunlar önemli noktalarda. Bir tanesi Basın Ekspres yolu. Yaralanmalı bir kaza. Büyük ihtimal motosiklet ilgili bir kaza olabilir. Yine bir başka yaralanmalı kaza Anadolu yakasında. O da Yüzsuyu Maltepe istikameti. D100 karayolunda meydana gelmiş. O da yaralanmalı bir kaza. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şimdi İstanbul'da 160'lık bir yoğunluk var. Diğer kentlerde durum nedir? Dileyenler bizlere bilgi verebilir. Ali Mersin Çamlıya ile yolunda gidiyorum. Radyo Turkuaz dinliyorum. Helal olsun Ali.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Radyo bir dost, radyo bir arkadaş. En sevinçli günlerinizde, en hüzünlü günlerinizde biz her daim yıllardır yanınızdayız. O sebeple özellikle trafikte sizlere arkadaş olmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah bunda başarılı oluyoruzdur. Siz de böyle mesajlar yollayabilirsiniz. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Sesli yazılı gönderin. Hatta sesli yollayın, sesinizi de duyalım. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var? Saat 6'da ilginç bir konumuz var. Bakalım o konu hakkında kimler yorumlar yapacaklar. Onu da merak ediyoruz. Sosyal medyada da varız. Instagram Radyo Turkuaz. Instagram hop dedik Ayhan. Dün Türkiye genelinde Ege'de ve Güney'de çıkan yangınlardan bahsetmiştik. Bugün Alanya'da yangın var. Alanya yangının devam ediyor. Sabah saatlerinde aslına bakarsanız biraz daha hızlı gelişmişti. Ancak yoğun çalışmalarla gerek orman ekipleri, gerek helikopterler ve bu işin ustaları Allah hepsine kolaylık versin. Biraz Alanya'daki yangının o hızı düşürülmüş. Şimdi haber geldi, şükürler olsun diyelim ve geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Dostlar bir reklam arası.
2: Bir reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

0: aklınıza geliyor?
1: Seviyorum.
2: Seviyorum musun?
0: Hatırlayın. Şener abi.
3: Aman mühürüm üstadım. Şükür gülüşmeler.
0: Seviyorum. Şimdi bu şarkı İskender Doğan'a ait. Söyleyen de kendisi, söz ve müzik de kendisine ait. 1975 yılında kaç yaşındaydınız bilmiyorum. Dünyada mıydınız? Anne babanız tanışmış mıydı? Ama o zaman 45'likler vardı. Bu da o şarkılardan bir tanesi. Acayip tutmuştu bu şarkı. Şimdi o zaman bir gelenek vardı. Tutan şarkılar mutlaka Yeşilçam'da filmlerde kullanılırdı. Bu da 1977 yapımı Gülen Gözler filminde Şener abi kimi canlandırmıştı? Vecihi'yi. Değil mi? Hatırlayın. O filmde kullanılmıştı. Şener Şen'in söylediği, Vecihi'nin daha doğrusu o karakterle söylediği şarkı. Yıllar sonra Mithat Körler yorumuyla aldık.

0: neler yapıyor bir bakalım.
1: Optedik Erhan merhaba.
0: Merhaba.
1: Bursa'dan Tolga ben.
0: Hoş geldin.
1: Şimdi kızımı jimnastik antrenmanına götürmek için yoldayım.
0: Ay ne güzel.
1: Bursa'nın doğu yakasından batı yakasına doğru ilerliyorum ve yoğun bir trafik var şu anda.
0: Bursa da tabii çok büyüdü ya kent. Hakikaten büyüdü. O yüzden eskisi gibi değil. Bursa'nın trafiği de aldı başını gidiyor.
1: Sizi dinleyerek zamanı teşekkür böyle ediyorum. Geçiriyoruz.
0: Sağ olun.
1: Güzel sesini duymak bizi ay, bu trafikte rahatlatıyor.
0: Ay mesut ettiniz. Sağ olun. Sağ ol efendim. İyi akşamlar.
2: Selam Ayhan. Nasılsın? İyisin. İyi. Ramazan şeker, salnur falan. Şanlıurfa. Ben şanında açıp Toki'ye çıkıyorum.
0: Toki'ye mi? Toki'ye herhalde adres olarak söyleniyor değil mi? Toki'ye doğru çıkıyorum diye. Tamam Ramazan, iyi yolculuklar diliyorum sana. Beytullah ses kaydı yollamışsın ama baksana.
3: Ben Beytullah.
0: Bu çok net değil işte. Bluetooth'ta yollanınca böyle oluyor. O zaman yayınlayamıyoruz. Tekrar böyle cep telefonunu kendi mikrofonundan yollarsan vallahi sevinirim. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Oo, Fatih Akman kıymetli hocam şu anda beni dinliyor. Kızıyla beraber araçtalar. Teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum sizlere. Fatih hocam selamlar.

Yayına başladık. Dostlardan da mesajlar geliyor. Sevdiğim dostlarım. Onlar da radyo dinliyorlar. Bu benim hoşuma gidiyor tabii ki. Ömer Bey nasılsınız? Teşekkür ediyorum Suzan Hanım. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Sağ olun.

0: kıymetli arabadalar. Selma Ervanur ve Hasan Tuğra. Nereye gidiyorsunuz, yolculuk ne tarafa bilmiyorum ama güzel bir yolculuk olsun. Saat 6'ya kadar böyle şarkılarla yürüyeceğiz bu arada. Ömer Bey, selamlar iletiyorum tekrar. Görüşmek üzere. Burada kim var?
1: İskenderun'dan selamlar, saygılar. Ayhan abi, seviliyorsun.
0: Vay. Teşekkür ederim. Sizler de seviliyorsunuz. Efendim, bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın.

0: şaşılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik.

0: Beytullah.
1: İyi yayınlar Ayhan abi. Ben Beytullah.
0: Bak ses güzel geldi şimdi.
1: Mecbur bağlıyoruz abi.
0: Biliyorum biliyorum. Bluetooth önemli.
1: Çok çekmiyor yolda.
0: Farkındayım. Bluetooth'tan yani uygulamalardan dinliyorsun Radyo Turkuaz'ı. Ama işte ses kaydı bak şu daha kötü. Mesela. Bunda anlaşılmıyor da bu güzel.
1: Telefondan, internet üzerinden dinlediğimiz için
0: tamam.
1: Bağlanıyoruz.
0: Biz de aradaki İyi farkı anlatmış olalım böylelikle.
1: İstikamet Nevşehir'den Bursa.
0: Tamam.
1: Seni dinleyerek
0: uzun yol
1: devam
0: kaptanı.
1: Yayınlar
0: bir dilerim. Uzun yol kaptanı daha var sevgili Ahmet. Nereye gidiyoruz?
2: Ayhan merhabalar.
0: Merhaba.
2: İskenderun'dan Ahmet.
0: Yolculuk nereye?
2: Seni seviyoruz.
0: Teşekkür ederim.
2: Ben şu an tır şoförüyüm. Rusya'da St. Petersburg'a gidiyorum.
0: Oo, ta St. Petersburg'a.
2: Durmuyoruz. Devam ediyoruz, devam ediyoruz.
0: Eyvallah.
2: İnternet üzerinden bağlanıyoruz.
0: Tamam.
2: Radyo Turkuaz, radyoların kralı.
0: Yaşa!
2: Aslında merakla bekliyoruz bugünkü konu neymiş.
0: Tamam. O da güzel oluyor değil mi? Böyle konuyu açınca böyle kafalar dağılıyor. Saat 6'da günü konusu gelecek dostlar. Peki devam.

iyi akşamlar. Kazan şehri, Rusya'daki kazandan mı bahsediyoruz? Rusya'daki kazan şehrinden mi? Bir iki haftaya baba olacağım. Oo ne güzel ya. Canım eşim Ayten'e bir

0: selam yollayabilir miyiz? Tabii ki yollarız. Hadi Mutlu Haber'i biz de buradan duyurmuş olalım o zaman. Teşekkür ediyoruz. Peki şimdi bir reklam arası dostlar, kısa.
1: Bir reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen ING Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Bir reklam.
3: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Vay, ne kadar değişik bir tip.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun.
0: Merhaba Yanat.
1: Canım.
0: Nasılsın?
1: İyiyim sen?
0: Bugün ben özel dersime gidiyorum.
1: Öyle mi?
0: İyi akşamlar. Seni
1: seviyorum. Hadi bakalım inşallah. Ben de sizleri seviyorum çocuklar. Radyo dinleyen çocuklara ben aşığım. Bayılıyorum onlara. Çünkü radyo bir hayal dünyasıdır. Sihirli bir kutu. Dinlesinler, müziğe doysunlar, sohbete doysunlar. Bence ellerindeki o tabletlerden ya da o çeşitli uygulamalardan çok daha başarılıyız yani en nihayetinde. Doğruyu anlatıyoruz burada. Bak aynı zamanda özel derse de gidiyormuş. Allah kolaylık versin. Dostlar günün konusu saat 6'da gelecek. Bakalım kimler neler söyleyecek.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Smokin bizim işimiz.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 30 Temmuz 1977 yılında Türkiye basketbol genç milli takımı Avrupa şampiyonu oldu.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.

0: akşamlar. Servis araçlarında dinleyenlere selamlar. Otomobillere bir merhaba. Uzun yol kaptanları. Her daim Radyo Turkuaz yollar. Yurt dışında dinleniyoruz. Yurt dışına da selamlar iletelim. Dostlar, günün konusu geliyor. Bakalım kimler neler söyleyecek. Bugün aslına bakarsanız biraz daha yine böyle trafik içi ve olup olmaması gereken hareketlerden bahsedelim istiyorum. Şimdi kentler büyüdükçe park yeri sorunu da artıyor. Site ya da apartman, kendinize ait bir park yeriniz varsa özellikle İstanbul'da, Ankara'da ya da böyle büyük kentlerde hakikaten şanslısınız. Ha, park edecek yeriniz yok. Her akşam geliyorsunuz, sokak arıyorsunuz iş yeri çıkışı. Ondan sonra hakikaten bu sinir bozuyor. Ya da gittiniz bir akşam bir yere, bir boşluk buldunuz, oraya park edeceksiniz. Ancak arkada da yoğun bir trafik var. Zaten o psikolojik baskı adamı mahvediyor. Bir kere de girmeniz lazım. Bilemedim bir buçuk kere. İkiye hak yok yani.
1: Yok demek.
0: Vallahi Kemal abi. Şimdi bakın, bir hanımefendi balkondan olan bir olayı videoya çekiyor. Bir kadın aracını park etmek istiyor fakat o sokağın arkası olduğu gibi dolmuş bir anda. O araya girecek kadın ama arkada da trafik var. Bir süre sonra korner açılıyla homurdanmalar başlıyor. Bakın hanımefendi nasıl anlatıyor?
2: Bakın arkadaşlar, şu gördüğünüz arabanın öncesinde az evvel bir çalıştı kadın şoför. Evet. Birkaç manevra yaptı, park edemedi.
0: Tamam.
2: Tabii park edemeyince arkası 8-10 araçlık bir kuyruk oldu.
0: Korner
2: erkeğin hasları asıldılar korneye. Kız da üzerinde bir baskı hissedince ben yapamıyorum deyip vazgeçip devam etti yoluna.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Sadece korneye basanlar erkekler midir acaba? Öyle mi düşünüyorsunuz hanımlar? Mesela onların arasında kadınlar da olabilir mi acaba arka sıraya doğru? Hadi kardeşim giriyorsan gir, giremiyorsan çık modu. Şimdi kadın kornaların baskısı altında o zorbalıkla giremeyince çıkıp gidiyor. Sonra ne oluyor?
2: Bu araçta kızın iki arkasındaki araçtı ve o kadar kornaya bastı ki bu araba, inanamazsınız. Bayağı bu şekilde kornaya basarak oraya ben park edeceğim deyip insanların üzerine baskı kurup özellikle kadın şoförlerin üzerinde onları vazgeçirmeye çalışıyorlar.
0: Peki. Şimdi hanımefendi diyor ki kadınlar araçlarını park ederken ağırlıklı olarak erkekler kornaya basarak orada bir boşluk varsa kendileri girmek istiyor. Burada zorbalık yapıyorlar. Şimdi ben de size soruyorum. Ne kadar bekleyebilir İstanbul, Ankara, Antalya o yoğunlukta sokak arasında insanlar? Bu yapılan kornaya basmak bir süre sonra zorbalık mı yoksa karşı tarafın beceriksizliğini yüzüne vurma mı? Çünkü kadını zorbalamışlar kornayla, kadın da korkup giremeyince kaçmış gitmiş arabasıyla, arkadan kornaya basan bir adam oraya girmiş.
3: Bu ne be?
0: Çok enteresan. Dostlar, 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Ya ne olursa olsun bir de giremeyebilir, iki de giremeyebilir ama o bir hanımefendi. Bir şekilde bekleyelim, kornaya da basmayalım. Bizler medeni insanlarız. Onun oraya girmesini bekleyelim mi dersiniz? Yoksa siz de bir süre sonra daralıp kornaya basanlardan olur musunuz? Bu bir zorbalık mı yoksa karşı tarafın beceriksizliğini yüzüne vurmak mı? İlginç bir konu. Bakalım kimler neler söyleyecek. Sesli mesaj.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Trafik ihlallerine yönelik yaptırımların caydırıcılığını artıran kanunun yürürlüğe girmesinin ardından kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi olaylar geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azaldı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçi olduğunun da bulunduğu 52'si gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasında bulundu. Marmara Denizi'nin güneyinde yarın öğle saatlerinden sonra fırtına bekleniyor. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, son 3 yılda yapay zeka, tarım ve sağlıkta dijitalleşme, yeşil dönüşümle sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda 70'e yakın yeni program açıldığını bildirdi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'de Türkiye saatiyle 20'de karşılaşacak. Başakşehir Konferans Ligi'nde Finlandiya ekibi Inter Turku'ya saat 19'da konuk olacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Tartışma başladı. Yolla mesajı gelsin.
2: Tartışma başladı tam da trafik yoğunken. Dostlar şimdi herkes direksiyonda çok başarılı olacak diye bir kaydı yok. Tamam, direksiyon sınavından itibaren hayata karıştığımız, trafiğe karıştığımız anlarda yavaş yavaş herkes öğreniyor. Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen mesela hala başarısız olan şoförler de var. Orası net yani. Ben kadın erkek ayrımına girmiyorum, orada değilim. Ama bir yere park etme konusu falan filan. Geçen ben de mesela bizim sitede evde tam bir yere park edeceğim buldum. Arkadaş adam geldi yanıma, dibime kadar duruyor yani. Böyle bakıyor. Ya dur işte, baskı yapma, gireceğim buraya. Baskı yapma. Baskıladığın zaman hata oranın da artabiliyor. Tamam mı? Bir manevra daha yapmam gerekiyor. Sen bu kadar dibe gelince manevra alanım kalmıyor. Bak insanlar da bir acayip gerçekten. Net söyleyeyim şimdi. Ben de sizlerin görüşlerini alıyorum. Hanımefendi, İstanbul trafiğinde bir sokakta bir araçlık yer buluyor. Akşam vakti o yoğunluğu düşünün. Oraya girecek, arka taraf trafik oldu. 1-2 derken bir anda kornalar çalmaya başlıyor. Kadın rahatsız oluyor ve girmek istediği yerden giremediği için çıkıyor gidiyor. Biraz sonra oraya, iki araç sonra en çok kornaya basan giriyor. Şimdi bu zorbalık mı yoksa... Artık zamanla yarışıyoruz. Hayat çok hızlı. Karşı tarafın beceriksizliğini ben çekemem diyemek demek mi yani? Ben sizlerin görüşlerini merak ediyorum. Bakalım kimler neler söylemiş. Otobik, buyurun.
3: Ayhan. Efendim. Şimdi ne olursa olsun erkek olsun kadın olsun saygı duymak lazım.
2: Tamam.
3: Ama şöyle bir gerçek var.
2: Tamam.
3: Kadına en çok, yani trafikte kadına en çok saygı duyan da biz erkekleriz. Kadının kadına saygısı yok. Zaten trafikte bahsediyorum, sadece parantez içerisinde.
2: Bunu o zaman hemen soralım. Kadınlar katılıyor musunuz? En çok saygı duyan erkek şoförler mi size?
4: Yok demek.
2: Tamam. Murat, mesajını aldım. Teşekkür ediyorum Ergün Bey.
5: Merhaba Ayhan. Ergün.
2: Merhaba.
5: Ben. Çok ayıp ediyorsun ya.
2: Niye?
5: Medeni mi?
2: Evet.
5: Biz toplum olarak öyle insanlar mıyız? Kimseyi zorbalamayız. Kimseye sövmeyiz.
2: Evet.
5: Ya adam akşam 9'da farını açmayı bilmiyor, gerizekalı. Sen de diyorsun zorbalama.
2: Öyle demeyeydik, iyiydi ya. Ama şimdi nasıl olacak? Zorbalamaya gerek yok. Bekleyeceğiz. Hakan.
6: Ayhan, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. Ben
6: taksici Hakan, Ankara'dan arıyorum.
2: Eyvallah Hakan'a.
6: Ya bazen
2: Hakan,
6: hanımefendilerin geneli çok sıkıntılı araç sürüyor.
2: Genel demeyeydik, iyiydi. Neyse.
6: Ama gördüğüm bazı hanımefendiler ise... Taksicilere taş çıkaracak şekilde araç sürenler.
2: Şimdi oldu, tamam, teşekkür.
6: Ben burada sürücü kurslarını açalım.
2: Niçin?
6: Geri manevrayı yapamayan kadın erkek fark etmez, kimseye ehliyet vermemesi lazım.
2: Ya o konuda çok hassas değil mi sürücü kursları ve hocalar? Onlar da beni dinliyorlar bu arada, onlar da mesaj yollayabilir.

0: bu arada bu konuda hassaslar ya, yani bir şey yanlış olduğu zaman bırakıyorlar öğrencileri bir sonraki sınava diye biliyorum ben. Bakalım kimler neler söyleyecek. Reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya.

0: Hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show

Şahane mesajlar var. Yorumlarınız çok güzel. Hakikaten onları yayınlayacağım birazdan. Hemen madem konu trafik, karşılıklı saygı, sevgi. Neyse, bunlardan bahsediyoruz ya. Bir de İstanbul trafiğine bakalım. 167'lik bir yoğunluk var dostlar. Şurada bir kaza var. Geçmiş olsun diyelim. Ambarlı Beylikdüzü D100 karayol üzerinde. O yönde bir kaza meydana gelmiş. Geçmiş olsun.

hoş geldiniz. Herkese selamlar, saygılar, hanımlar, beyler. Trafikteyiz. Yıllardan bu yana yayındayım. Yanlışlıkları, eksikleri elimizden geldiğince dile getiriyoruz. Nereden baksanız iki nesil boyunca mikrofon başında olduğumuz için

Çocuklar da bizleri dinliyor. Onlar da öğrensinler istiyoruz. Tabii trafikte kuralları ve davranış biçimlerimizi çocuklarımız anında kopyalıyorlar. Bazı şeyler okulda tamam öğretiliyor ama ilk gördükleri anne ve babalarının evlerindeki davranışları kamuya açık alanlarda, örneğin parklarda, örneğin marketlerde, oradaki davranışlar ya da çocukların arabada işte arka koltukta oturuyorlarsa babalarını böyle şey olarak görüyorlar, rol model, örnek insan olarak görüyor. Onun davranışları da çok

0: alınmasınlar ama belki yorgunluktan diyelim uzun yoldan geliyorlar. Ama kuralları Bulgar'a kadar her şey tamam. Bulgar'da dahil olmak üzere. Ama Ay Yıldızı bayrağı gördükten sonra bizim vatandaşlara bir haller oluyor. 2-2 daha 4. Ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım mı? Bir reklam arası vermemiz gerekiyormuş. Peki bir reklam arası.
1: Bir reklam.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Bir reklam.
0: Teşekkürler. Trafikte zorbalama var mı yok mu konuşuyoruz?
5: Ayhan Bey merhaba.
0: Merhaba.
5: Ayşegül ben Antalya'dan.
0: Buyurun.
5: Şimdi benim de mesela bir sürücü olarak çok acele hareket etmem gerekiyor. Her yere böyle saatli yetişmem lazım. İşe, çocuğa, eve,
0: tamam.
5: İşte spor salonuna, her yerde böyle süreyle ilgili sıkıntım var ve hızlı hareket etmek durumundayım.
0: Tamam.
5: Benim önüme de mesela çıkınca biliyorum doğru olmadığını ama hızlı gitmesi için ya da oyalanmaması için şey yapıyorum, uyarıda bulunuyorum.
0: Allah yani Allah.
5: Elimde olmayan sebeplerden dolayı zamanla yarışıyorum.
0: Tamam, peki
6: şaşırttınız bizi. Sizden beklenmezdi doğrusu.
0: Evde olmayan sebepler. Herkesin elinde olmayan sebepler olunca da işte o zaman kaos başlıyor diyebilir miyiz Ayşegül Hanım?
5: Mesela geçenlerde yine böyle bir şey oldu.
0: Ne oldu?
5: Bu sefer öndeki bana karşılık verdi. Biraz acele et, biraz acele et diye bağırdım. Tamam. Neden falan dedi. Benim zamanım yok diye söyledim ben de o şekilde.
0: Cevap?
5: Yani bu şekilde sıkıntılar oluyor.
0: Tartışma olmuş birik bir şey. Peki teşekkür ediyoruz, sağ olun. Peki yurt dışında durum nedir? Ahmet Bey uzun yol kaptanı şu anda Rusya'ya gidiyor. Orada diyor ki...
7: İskenderman gene Ahmet.
0: Buyurun.
7: Bugünkü günün panosunda öyle kornaya bastı. Heh. Kadın vazgeçti, taştı gitti. Ya bu hareketleri harbiden gelsinler Rusya'da yapsınlar. Yemin olsun. Muazzam ceza yerler.
0: Mesela Rusya'da böyle bir şey oluyor mu? Sonuna kadar bekliyorlar mı o araba oraya girene kadar?
7: Rusya'da insanlar sessizlik istiyor.
0: Tamam.
7: Kornaya basmak ağır hakaret ve mini küfre giriyor.
0: Allah Allah.
7: Muazzam da cezası var.
0: Tamam.
7: Öyle bir durumda Rusya'da diyelim ki böyle bir görüntü olsun. Bütün herkes bekler. O araç oraya park edene kadar kimse kıpırdamaz.
0: Nasıl ya? Yarım saat park edemedi. Nasıl bekleyeceğiz? Acil işimiz var. Ya sabırsız toplumuz tamam ama ne kadar bekleyebiliriz ki Ahmet Kaptan?
7: Bizim insanımız maalesef tahammülsüz.
0: Aynen.

0: kuvvetli bir yorum olarak geldi. Nezahat Hanım Belçika'da yaşıyor. Burada çok rahat araba kullanıyorum. Türkiye'ye geldiğim zaman kullanamıyorum diyor. Neden acaba? Biraz önce dediniz ki yurt dışındakiler Türkiye'ye gelince kurallar onlara da uymuyor. Vallahi ben kurallara uyduğum için araba kullanamıyorum demiş. Eyvallah. Aslında şu örneği verseydiniz daha iyi olurdu. En azından yazarsanız sevinirim. Mesela orada bir park yeri buldunuz. Arkada da yoğun trafik var. Tek araçlık bir park yeri. Oraya girmeye çalışıyorsunuz. Kaç dakika bekliyor Belçikalılar size korna çalmadan? Ne kadar bekleyebilirler? Bir kere de giremediniz. İki kere de giremediniz. Üç kere de giremediniz. Adam daha ne kadar? Yani mesela yarım saat giremediniz. Bekliyor mu öyle korna çalmadan? O da acayip bir durum ya. Allah Allah, nasıl olacak? Nezahat Hanım, bir de o örneği verirseniz seviniriz. Teşekkür ederim. Kahramanmaraş'tayız. Direksiyon eğitimi eğitmeni Mahmut Hocam. Çocuklarımıza tek tek trafik kuralı öğretmeye gerek yok. Onlara empati kurmayı öğretin yeter. Empati kurduk. Nasıl olacak hocam? Onu da açıklarsanız seviniriz. Kafam dağıldı şu anda. Empati. Peki, tamam. İyi akşamlar Erzurum'dan Aslı. Bence bazı erkekler bencil ve düşüncesizce davranıyorlar. Kadınlara karşı asla sabırları yok diyor. Emel Hanım merhaba Ankara'dan. Eğer ki o park edemeyen kadın aracından mini etekle inip arkadaki zorba erkek sürücüden yardım istese, beyefendi aracı oraya park edemedim, siz edebilir misiniz dese, asla sorun kalmazdı diyor. Emel Hanım, olaylara nasıl farklı bakıyorsunuz? Sizi gidi sizi.
1: Şunu sustursana.
0: Sizi gidi sizi. Reklam arası.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hep

Carfix Premium'lulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premium'lulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: etmeyi hop dedik. Heh. Az evvel Eyüp Sultan'la yaya geçtiğimde yayaya yol veriyorum. Adam arkadan kornaya basıyor. Yetmiyor el hareketiyle gitsene diyor bana.
1: Git diyor değil mi? Ya o da çok sıkıntılı bir durum.
0: Hayırlı
1: ya.
0: Hayırlı yayınlar ya.
1: Yaya gözünün içine bakıyor. Ona yol vereyim diyorsun. Arkadakini kontrol ediyorsun. Genellikle de yaya yol verdiğiniz zaman dikiz aynasından baktığınızda arkadaki adam size baskı yapıyor. Ya da kadın. Niye yol verdin diye. Böyle bir şey. Bunların hepsini aşacağız ama. Bak konuştukça aşacağız. Amerika'ya gidelim. Orada mesela trafik kuralları ve aynı zamanda cezalar. Yunus diyor ki.
2: Amerika'dan merhaba, ben Yunus, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim.
2: Trafik kurallarından bahsettiniz.
1: Evet.
2: Yurt dışındaki trafik cezaları maddi yön haricinde manevi de çok büyük sorunlar yaşatıyor. Örnek veriyorum, bir kural ihlalinde bir kamu kuruluşunda belli bir süre işçi olarak çalışıyorsunuz. Onun haricinde gerekirse birkaç gün cezaevinde yatıyorsunuz ve bu...
1: Evet.
2: Kural ihlalleri ehliyetinize işlediği zaman burada hem sigortanız yüksek çıkıyor.
1: Evet.
2: Hem de birçok sektörde iş bulamıyorsunuz. O yüzden...
1: Allah Allah, bak neler oluyor görüyorsunuz değil mi? Bir, maddi ceza. Onu ödüyorsunuz. İki, herhangi bir kamu kurumunda, bu belediye olabilir, başka bir yer olabilir, bir park temizliği olabilir. Hatta tuvalet temizliği bile olabilir. Hakim diyor ki bunu diyor bir hafta temizleyeceksin diyor. Böyle bir ceza. Sonra sigortaya işleniyor. Bir sonraki sigortanız daha yüksek çıkıyor. Hatta bir yere işe gireceğiniz zaman bu adamda öfke problemi olabilir ya da başka bir şey. Trafikte kurallara uymuyor. Bizim şirketimizde iş yapamaz deyip işe alınmıyormuş diyor Yunus Bey.
2: Avrupa ve Amerika'da kural ihlali çok büyük sıkıntı.
1: Evet.
2: Ondan dolayı kimse bu riske girmiyor diyeyim ben size. Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Ben teşekkür ederim. Amerika Birleşik Devletleri'ne selamlar.
3: Bir reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

İki şarkıyla 90'lar güzel gitti. Lübeck Motor Yağları Hop Dedik Show. Dostlar yayındayız. Konuyu da artık yavaş yavaş toparlayalım. Buradaki amacımız şu. Yıllardan bu yana mikrofondayız. Binlerce insan bizi dinliyor. Birkaç kişiye dokunsak kâr kârdır. Bazen yanlışlıkları televizyon ekranında görürsünüz. Kendinize ders çıkarırsınız. Bazen gözünüzle görürsünüz. Kendinize ders çıkarırsınız. Bazen de bir radyo programında bir şeyler anlatılır. Evet ya, burada ben de hata yapıyorum derseniz işte o zaman biz de görevimizi yerine getirmiş oluruz. Trafikte zorbalık var. 2-2 daha 4. Bunun kadını erkeği yok. Biz Türkiye'de, bu ülkede maalesef kurallardan ziyade kendi kurallarımızı uygulamayı ve bunun da karşı tarafa uygulamayı

0: trafik yoğunlaşınca bir anda insanlar kornaya basıyor. Hanımefendi korkuyla park edemeyeceğini anlayınca basıyor gidiyor. Kornaya basanlardan ikinci araba o boşluğa kendisi giriyor. Şimdi bu zorbalık mı yoksa karşı tarafın beceriksizliğini daha ne kadar bekleyebilirizin kornası mı acaba? Ne diyorsunuz diye sordum. Son bir görüş daha alalım, konuyu toparlayalım.
1: Bahsettiğimiz hikayede tabii beklenen süre de önemli ama
0: evet.
1: Zorbalık demeyelim, biraz kaba kalır ama biz insanlar genel olarak trafikte
0: evet.
1: çok tahammülsüz
0: orası olduk. Net. Evet.
1: Bu sebepten kaynaklı da kimsenin beklettiği süreyi yapamıyoruz, kabullenemiyoruz. Yani hemen sorun haline getiriyoruz, hemen sert tepkiler veriyoruz.
0: Evet.
1: Evet, beceriksizlik de var bu işin içinde. Ama bunun bence cinsiyeti yok. Yani becerinin ve beceriksizliğin
0: evet.
1: cinsiyeti bana göre yok.
0: Tamam.
1: Ben yaklaşık 20 senedir direksiyondayım.
0: Tamam.
1: Ve senede ortalama hemen hemen 50 bin kilometre yapıyorum işim gereği.
0: Kendiniz iyi şoförsünüz.
1: Yani trafikte o kadar çeşit insanlarla karşılaşıyorum ki.
0: Mümkündür.
1: Çok iyi araç süren kadınlarımız da var. Ama çok iyi sürdüğünü iddia edip çok tehlikeli sürüşler yapan erkekler de var.
0: Teşekkür ediyorum. Biraz uzun oluyor tabii. 1 dakika 14 konuşmuşsunuz. O yüzden ben biraz kısalttım onu. Dediğinize kadar.

0: katılıyorum. Trafikte iyi şoför, kötü şoför vardır. Kurallara uyan vardır, uymayan vardır. Kadın erkek ayrımı bazen esprili dilli olsa yine de direle getiriliyor. Ama bunun erkeği kadını yok. Hep bir şekilde, hep beraber bu kurallara uymamız gerekiyor. Dostlar, bir reklam arası verelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
8: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Motor Yağları Optedik Show'da. Haftada bir gün daha iyi olsa trafik konuşmaya devam edeceğiz. Bunun geri dönüşlerini de alırız diye tahmin ediyorum yani. Yıllardan bu yana konuşuyoruz. En azından bizim de bir hizmetimiz olsun.
1: Çok teşekkür ederim canım benim.
0: Ne demek? Benden sizlere teşekkür. Katılım sağladığınız için. Okuyamadığım mesajlar oldu. Bazı sesli mesajlar çok uzundu. Orasını kessem olmuyor, burasını kessem olmuyor. Bir de bazen şey oluyor. Size göre espri olan bazı sözler genelde rahatsızlık yaratabilir. Onlar biraz benim süzgeçimden geçiyor. Onu da ileteyim sizlere. Sakın gönül koymayın ama ben işte bir dengeyi tutturmaya çalışıyorum. Ben de durum bu böyle. Yani. Efendim biraz şarkılarla yürüyelim, saat tam 7.30'da günün özel şarkıları. Hüzünlü şarkılar çalacağız 7.30'da.

0: İstanbul'dan selamlar dostlar. Hop dedik show devam edecek. Gerek tüm Türkiye gerek yurt dışında yayındayız. Radyo keyfi ayrıdır. Bu keyfi bizlerle beraber yaşayan herkese selamlar. Dostlar adetlerdir radyo yayını bir taraftan da reklamlar olması gerekiyor. Reklam sonrası tekrar görüşelim lütfen.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
4: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
5: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Bugün getir büyükte Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere getir. 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: yoğunluk %63 seviyesinde. Şirinella Yeni Bosna istikametinde D100 karayol, orada bir kaza var. Haramidere Ambarlı yönü D100 karayol, orada zincirleme olmuş mesela, orada bir kaza var. Basın Ekspres yolunda bir kaza var İstoç istikametine doğru. Vay be.
1: Kalmışım kendi kendime ben her.
0: Bazen yoğun trafik, havanın sıcak oluşumu, dikkatler de dağılıyor anlayabildiğim kadarıyla. Dur kalkta bile trafikte kaza olabiliyor, dikkat etmek lazım. Dostlar böyle devam edelim istiyorum. Saat tam 7.30'da, günün özel şarkıları.

Haydi birkaç selam yollayalım bakalım. İzmir'deyiz, Uğur'la koşuya çıkıyoruz diyor Eyüp. Peki, iyi koşular olsun, iyi sporlar olsun. Elazığ'dayız Elif. Bizim diyor tersi dükkanımız var. Adı Ayşegül Butik. 7/24 Radyo Turkuaz dinleriz diyor. Hep bize böyle yol arkadaşı, iş arkadaşı oluyorsunuz demiş. Ayşegül'e bir selam yollayalım anneme. Tabii ki yollayalım. Dostlar, Radyo Turkuaz burası. Yurt içi, yurt dışı binlerce dinleyici şu anda bizimle. Hepinize selamlar.

0: Şikayetçi adını da verelim sevgili Davut. Ama yapacak bir şey yok. Bu yayınları sizlere ulaştırabilmemiz için bu reklamların da yayınlanması gerekiyor. Tam da denk düştü. Sen reklamlardan bahsettin. Sırada reklamlar var. Sana bir güzel reklam kuşağı yollayayım böyle. Devamlı da beni hatırlarsın. Gerçekten radyoların tek gelir kaynağı reklamlar. Bu yayınları siz ulaştırırken sadece bizlerle ilgili değil, yayının teknik olarak da maliyetleri var. Tüm Türkiye'de ve dünyada güçlü bir yayın istiyorsanız bu reklamlar da bizler için önemli. O yüzden nazar boncuğu diyelim, devam edelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Garanti bedeli
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden

0: Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı. Günün özel
0: şarkıları. Günün özel şarkıları başlıyor. Çay ve kahveler şirketten. Yolculukta olanlara eşlik edelim istiyorum. Bir de güldük eğlendik tamam diyenler için de haydi öyleyse biraz hüzün. Hoş geldiniz.

Günün özel şarkıları devam ediyor dostlar. Sosyal medyadan takip etmek isteyenler varsa Instagram Radyo Turkuaz, Instagram Hop Dedik Ayhan. Takiplerinizi bekliyorum. Haydi bakalım. Yolculuğumuz

gözümün seni. Bir gönül sayfası daha kapandı. Bir gönül sayfası daha kapandı.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 30 Temmuz 1977 yılında Türkiye Basketbol Genç Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Reklamlardan hemen sonra tekrar buradayız. Bir Orhan Gencebay klasiği 84 yorumuyla geliyor Dokunma. Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Yarın ola hayrola. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Hedef'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir,

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkboğaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Radyo Türkboğaz mikrofonlarında sıra tekrar bende. Ay Işığı programımızla güne güzel bir veda etmenin derdinde olacağız. Geceye bir iki kelam sığdıracağız, çokça şarkı sığdıracağız, birkaç tane de şiirle huzur katkısında bulunacağız. Türlü koşturmalarla, telaşlarla, yetiştiklerimiz ve yetemediklerimizle geçip giden bir günün sonrasında kendimizi dinleme ve dinlendirme zamanı. Önümüzdeki 3 saatlik Ay Işığı nöbetimiz an itibariyle başlıyor. Ben hoş geleyim, şarkılarımla, şiirlerimle beraber sizler de yüreğinizle hoş gelin. İşlerinde olanlara kolaylıklar dileklerimizle, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileklerimizle, evlerinde, istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle başlayalım o halde. Her biriniz bir kere daha hoş gelin.

Lacivert Dergi dijital sömürü dosyasıyla raflarda. 10. yılında 15 Temmuz. Türkiye için gerçek bir milat. İnsan kendini yeniden tanımlamak zorunda. Siber savaşların geleceği ve yapay zeka. Yeni sömürü düzeni. Algoritmalar. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Temmuz sayısında.

yeni şeyler öğrenmiyor, şaşırmıyor ve çoğu şeyi bildiğini düşünüyorsa, merak etmiyor, keşfetmiyorsa ve geçmişte anılarında yaşıyor ve sürekli eskiyi tekrar ediyorsa yaşlıdır. Size yakın gelen bir madde umarım yoktur sevgili dinleyenler. Ama maalesef oluyor. İnsan konfor alanının dışına çıkamayabiliyor. Yeni şeyler öğrenmek istemeyebiliyor. Yeni şeyler öğrenmek için herhangi bir girişimde de bulunmuyor. Ya da çoğu şeyi bildiğini düşünüyor. Merak etmiyor ya, merak duygusunu dahi etmiyor insan. Çoğu zaman da geçmiş anılarımızda yaşıyoruz ve sürekli eskiyi tekrar ediyoruz. İşte aslında bakıldığında hepimizin bir tarafı yaşlı, değil mi? Mesajlarına ulaşmıştır umarım.

Güçlü bir insan mısınız sevgili dinleyenler? Şöyle bir düşünün. Hepimizin kendine özel yaşanmışlıkları içerisinde bunlara dair verdiği tepkiler, onlarla mücadele yöntemleri bizi illaki güçlü, dirayetli bir duruma getirebiliyor. Ama Tolstoy'a göre güçlü insanın özellikleri neler biliyor musunuz? Hayır demeyi bilen insan güçlüdür diyor. Yalnızlıktan korkmayan insan, gerektiğinde vazgeçen insan, olumsuz eleştirilere açık olan insan ve istediğini çekinmeden ifade edebilen insan güçlüdür diyor. Ne olursa olsun pes etmez ve kendi yaptığı hatalarla da yüzleşmeyi bilir. Hayır demeyi biliyor muyuz? Hayır demeyi başarabildik mi sevgili dinleyenler? İstemediğimiz, içimizden gelmeyen bir şey yapma konusunda hayır dediğimizde güçlü bir insan oluyoruz aslında. Yalnızlıktan korkmadığımızda, vazgeçmeyi bildiğimizde ya da çekinmeden istediğimizi içimizden yalnız kalmak mı geliyor? Ya da o an o ortama girmek istemiyoruz, o kişilerle görüşmek istemiyoruz ve bunu da açıkça ifade edebiliyorsak işte güçlü bir insanız.

Başlangıçlar ve bitişler aslında bazı şeyleri insanda yenilemeye de sevk ediyor. Bazı şeyleri hatırlatıyor da. Mesela Temmuz ayını geriye doğru uğurlarken kendimize şöyle bir not bırakalım. Güzel konuşan birine değil, güzel davranan birine itimat et. Can ol, yeri gelince yol ol, düşerse kanat ol. Çünkü sevilmelerin ve değer vermenin en güzeline layıktır böyleleri işte. Nasıl ki söz gümüşse sükut altındır diyoruz ya, işte davranış da huzura açılan hazinedir aslında, bence her göz için. Dolayısıyla davranışı huzura açılan, güzel konuşan ama daha çok güzel davrananlara çıksın yollarımız gelecek zamanlarımızda da.

Radyo Turkubaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bizi dinlediğini mesajlarıyla da gösteren dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. İyi ki oralardasınız. İyi ki bir şarkıyla, bir cümleyle buluşuyoruz bu ay ışığı gölgesinde. Öyle bir şey ki hani sen ne kadar kaçarsan kaç, ıskalasan da, görmezden de gelsen, böyle kafanı kuma da gömsen, kalbine kilit de vursan, hayatın sana bir DJ varsa şayet sinsi sinsi bekliyor sırasını sevgili dinleyenler. Günlerce, haftalarca, belki yıllarca. Öyle sabırlı, hatta öyle fil hafızalı, öyle unutmuyor ki hayat. Sen sabaha kadar unuttun diye sağalt ruhunu, gömdüm san. Defter kapanmayınca kapanmıyor. İşte o defterin her bir sayfasına iyi ki de cümleler yazalım sevgili dinleyenler bundan sonra.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Bazen çok fazla zorlamamak lazım. Hangi durumda, hangi şartlarda olursa olsun bazı zamanları gerçekten bırakmak gerekiyor. Yani daha kötüsü olmaması için, daha fazla kaybetmemek için çekilmek gerekiyor aslında bazen. Zorlamayla çözülmüyor işte bazı şeyler. Elinden geleni yaptıysan hele bir de gerisini bırak gitsin. Hayatta her şey gerçekten nasip, kısmet. Bazen ne yaparsan yap, istediğin gibi yürümüyor her şey. Her sabah aynı duyguyla uyanıp gün boyu aynı boşlukta savrulmak istemiyoruz ya hani. Kimisi yeterince savaşmadım dese bile, yani gerçekten isteseydin pes etmezdin deseler bile, kimsenin bizim içimizdeki yorgunluktan, kırgınlıktan haberi olmayacağı için bırakmalı sevgili dinleyenler. Oluruna bırakmalı. Nasipten öteye köy yok nasıl olsa, değil mi? Olsa güzel olur ama olmasa da nasip, kısmet.

Karadut'un lekesini yine karadut'un kendi yaprağı çıkartırmış. Bilmediğim, öğrendiğimde de yine şaşırdığım bir bilgiydi. Ama şöyle bir düşününce, karadut'un lekesini yine karadut'un kendi yaprağı çıkartıyorsa, aslında yaşadığımız problemler de böyle değil mi? Mesela birisi yarayı kimden aldıysa, yani çözümü yine yarayı verende aslında. Tam bu yüzden aslında bizim sahibi olmadığımız yaraların dermanı olmaya kalkışmamalıyız. Biz değiliz onun sahibi çünkü. Ama bunu çoğu zaman diretiyoruz ya, işte ziyan oluyoruz. Çünkü çözüm bizde değil. Dolayısıyla boşuna yorulduğumuzla kalıyoruz. Birisi yarayı kimden alıyorsa çözümü yine yarayı verende sevgili dinleyenler. Siz olun, sahibi olmadığınız yaraların dermanı olmaya kalkışmayın.

Sabahattin Ali'nin şu sözleri birçoğumuz için sanırım en uygun anlatım olsa gerek. Canım çok şey anlatmak istiyor ama yorgunum. Beynim yorgun, bedenim yorgun. Bunca şeyi affeden kalbim yorgun. Heveslerim yorgun, iyimserliğim yorgun. Konuşarak anlaşmaya olan inancım yorgun. Benden sadece mecalsiz bir şey kaldı. Çok yorgunum demiş. Bu yorgunluğu son zamanlarda en çok ruhen hissediyoruz sanırım. İşte bu ruhen yorulduğumuz anlarda bizi dinlendirecek olan ne varsa onun peşine düşmeli. Mesela sıradaki bir şarkı. Umarım yüreğinizin yorgunluğuna iyi gelir sevgili dinleyenler.

Altun Fermayel çok güzel bir yazı paylaşmıştı sevgili dinleyenler. Orada diyordu ki aslında kendimiz için çok güzel bir ifadelerdi bunlar. İnsanın ne söylediğini bilmemesi beni üzmüyor. İnsanların birbirini anlamadıklarını biliyorum. Nietzsche'nin dediği gibi çoğu insan aslında seni dinlemiyor. Sadece konuşmak için sıra bekliyor. Kendimi denizler kadar ağlasam da anlatamam. Hani ne bu insanlar benim insanım, ne de ben onların sahte tesellileriyle kendime avutacak bir insanım. Kapımı acıya açtım ve içeriye girmesini izledim. Bil ki acıdan kaçan insanın ruhu olgunlaşamazmış. Bunlardandır ki insanın kalbi ne kadar çok kırılırsa ruhu da bir o kadar çok olgunlaşmaya başlıyormuş. Yani derin bir rüyadan uyanmak gibi ve karanlığı yenmek gibi aslında. Ben kendimi sadece kendim için değiştirdim ifadeleri kıymetliydi sevgili dinleyenler. Cümlenin içinde aslında kilit noktada. Sizi anlamak isteyen anlar. Yaşamak isteyen de yaşar. Yani çok zor değil bu. 1+1=2 eder. 1+1'i 1 ettiren de yine insanın elinde. Öyle işte.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saat dilimini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Hüseyin Nihal Atsız sevgili dinleyenler. Yazar, öğretmen ve şair Hüseyin Nihal Atsız. Onunla ilgili bir tanımlama var. Atlıyı atından indirecek üslupla yazılar yazan adam. Hüseyin Nihal Atsız 12 Ocak 1905'te İstanbul'da Kadıköy'de dünyaya geliyor. İlkokul ve orta öğrenimini Kadıköy'de, sonrasında da İstanbul Sultaniyesi'nde devam etmiş eğitimine. Daha sonra İstanbul Darülfununu, yani İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne yazılmış. Atsız önce Malatya Ortaokulu'nda Türkçe, daha sonra Edirne Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapıyor. Ve bundan sonrasında da Süleymaniye Kütüphanesi'ne uzman olarak tayin ediliyor. 17 yıl çalıştıktan sonra da 1969'da emekliye ayrılıyor. Hüseyin Nihal Atsız 11 Aralık 1975'te kalp krizi sebebiyle hayata veda ediyor. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize onun, benim nazarımda, şimdiye kadar yazılmış en güzel aşk şiirlerinden biri olan Geri Gelen Mektup şiiriyle karşınızda olacağım. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Ruhun mu ateş, yoksa o gözler mi alevden? Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu. Pervane olan kendini gizler mi hiç alevden? Sen istedin, ondan bu gönül zorla tutuştu. Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse, ay secde edip çehrene yerlerde sürünse, her şey silinip kayboluyorken nazarımdan yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse. Ey sen ki kül ettin beni onmaz yakışınla, ey sen ki gönüller tutuşur her bakışınla, hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince, çehren bana uğrunda ölüm hazzı verince, gözler ki senin en katı zulmün ve silahın, vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin. Sen ölüyorken de vururken de güzelsin. Bir başka füsun fışkırıyor sanki yüzünden, bir yüz ki yapılmış dişi kaplanla hüzünden. Hasret sana ey 20 yılın taze baharı, vaslınla da dinmez yine bağrımdaki ağrı. Dinmez gönlün, tapmanın, aşkın sesidir bu. Dinmez ebedi özdeyişin bestesidir bu. Hasret çekerek uğruna ölmek de kolaydı, görmek seni ukbadan eğer mümkün olaydı. Dünyayı boğup mahşere döndürse denizler, tek bendeki volkanları söndürse denizler, hala yaşıyor gizlenerek ruhuma kabil, İmkanı bulunsaydı bütün ömre mukabil. Sırretmeye elden seni bir perde olurdum, toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum. En hisli şiirden de örülmez bu güzellik, yaklaşması güç, senden uzaklaşması zordur. Kalbin işidir, gözle görülmez bu güzellik.

Her insan kırıldığında farklı tepkiler verebilir, farklı davranışlar, belki kendinden hiç beklenilmeyecek şeyler. Ya da suskun, sessiz bir hale gelebilir. Ne olursa olsun, kırıldığında değişmez.

Yani sen onlar gibi olmamalısın. Her insanın niyeti onun kendi haritasıdır ya. İşte kalbin kırıldığında kimseye kin de beslememeli. Birine zarar vermeden de iyileşebilir insan, değil mi? Yani sonuçta bazı acılar insanın ruhunu olgunlaştırıyor sevgili dinleyenler. Siz kendinizi yaşatmıyorsunuz. Sizden dolayı değil o. O yüzden ister istemez maalesef ruhunuzu da olgunlaştırıyor. Ama günün sonunda kalbinin sevdiği insan olmaya devam etmeli. İnsanlar işte kalbindeki hislere bir kulak verseler, unutmamak gerekiyor ki başkalarının fısıltıları önemsiz oluyor bir noktadan sonra. Yani sadece kendi kalbinin ışıltılarına odaklanmalı. Kim varlığını ne kadar unutursa unutsun, sen duruşunla var olmayı sürdüreceksin. Sürdürmelisin de. Sözün özü, kendi özünde çiçeklenmeli.

Yine aklımda bugün sen varsın. Yine derdinle hayalim hasta. Bürüsün kalbimi derdin, sarsın. Bir ümit var bu tükenmez yasta. Bir yaram var, ona merhem vurman. Bir hayaldir ki gönülden taşıyor. Ayırırken bizi yollar ve zaman, sana kalbim daha çok yaklaşıyor. Nerede bilmem o geçen günlerimiz. Artık onlar yeniden gelmeyecek. Nerede kırlar, uzayan yol ve deniz. O öten kuş, o güzel pembe çiçek. Göklerin ziyneti mesut kuşlar. Ötüşürlerdi yağarken yağmur. Ve şimdi onlar da melul olmuşlar. Çünkü artık ne ışık var.

ne de nur. Dinledik rüzgarı sessiz sessiz. Okuyorken bize bir gamlı kitap suya çizmişti gümüşten bir iz. Yükselirken gece dağdan mehtap. Şimdi Hülya'ya gömülmüş ölüyüm. Ne gelen var, ne giden var, ne soran. Israp yaylasıyım, gam çölüyüm. Esiyor sadece gönlümde boran. Bir hayal alemi, ardında uzak. Sisli iklimlere sürdüm, gittim. Varlığım burada sönüp kaybolacak. Belki ben şimdiden öldüm.

Ve bir uğurlayışı programının daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Yine nasıl geçtiğini anlamadığım bir 3 saat oldu kendi adıma. Umarım sizin için de güzel geçen bir 3 saat olmuştur. Oralarda bir yerlerde olmanız, bana kulak vermeniz bile benim için çok kıymetli. Görünürde tek bir odadayım, tek başımayım ama biliyorum ki yüzlerce yürek sığıyor bu odaya. İyi ki varsınız. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da. Ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz.
1: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelme.